sesi. Ruhumu dolaştı ılık nefesi. Uykuyu gözümde sildi hasreti. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum sabaha kadar. Seni attım durdum

üzerime devirip dağ gibi üzümleri. Böyle çekip gitmek var mıydı? Var mıydı böyle bitirmek? Hani söz vermiştik birbirimize? Kaç zaman geçti aradan, sen yoksun. Sana sığındığım geceler, alevleri gökyüzünde bir kumsal ateşiydi günahları yaktığımız. Ve kan rengi şarapla yıkanmış bir hasret şimdi göğsümüze taktığımız. Bilirim, dönmeyeceksin artık. Uzun zaman oldu. Belki çoktan unuttun. Adın kaldı soğuk duvarlarında odamın. Sigara paketlerinde şiirlerin, resimlerin bana gülen. Cüzdanımda saç telim. Bir veda o geceden aklımda kalan. Kekremsi bir tat. Bir medcezir yüreğimde. Ben vurgun yemiş bir yaralı. Gemiler, gemiler bana taşır bütün aşk yorgunlarını.

Hayatımın ilk baharında tanısaydım seni. Yasak umutlara ve acılara inat. Buruk bir şarap tadında olsaydı sevdamız. Yıllandıkça güzelleşen. Ve sen şiirler okusaydın geceleri saçlarımı okşarken. Ellerimi tutsaydın ansızın. Yüreğim eriseydi gözlerinde. Yansaydım ateşinden. Sen ağlasaydın mutluluktan. Ben ölseydim yalnızca beni sevdiğin.

seviyorum deseydin. Bir kere söyleseydin. Yanmazdım. Yanmazdım böyle çekip gitmeseydin. Bir veda geceden aklımda kalan. Bir günah belki, bir yasak. Yanımda olsan şimdi, hiç konuşmasak. Ağlasak, bin kere pişman olsak. Sonra yine bozsak yeminleri. Sarılsak sımsıkı, öylece kalsak. Gittin. Kim bilir kaç deli sevda sığdırdın yüreğine. Işığa üşüşen pervaneler gibi sardılar seni. Körkütük aşkların ortasına düştün. Yalanların pençesine. Belki bir gün, bir gece, dar bir vakitte belki. Hiç beklemezken seni. Gelirsin diye, gelirsin diye ben hala buradayım. Sen yoksun. Lanet olsun, lanet olsun.

Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: Mersin FM
1: 104.6. Burada hep aynı şeyleri yapıyorum. Seni tanımayan kimse kalmadı. Herkes gözlerinin ela olduğunu, başıma aşk diye bela olduğunu biliyor.

olmadık şeyler geliyor aklıma. En kötü yanı bu olmalı yalnızlığın. Sevginden adım gibi eminim ama yine de bir kurt kemiriyor içimi. Ya bıraktığım gibi bulamazsam seni, ya hüznün elleri tutmuşsa ellerini. Sabah ezanları okunuyor, dualar ediyorum. Nasıl olsa gün geçer, içim rahat olsun.

serdem serdem yaraları eşlemişler.

zor olsan, seven gönül sanmaz, dertlere yol olsun. Ayrılık kolay değil, özlerken uzaklardan, her zalim gül dikenin

Yasaklar içinde tanıdım seni. Sen bana yasaksın, ben sana yasak. Elini tuttuğum anlarda bile ne kadar yakınsa.

Yetmez ki bir ömür senin sevmem için yetmez ki. Yetmez ki bu hayat sana doymam için yetmez ki. Sen yoksun bu dünya inan yaşamaya değmez. Değmez ki bir tanem, değmez ki.

kavuşmamız imkansız, yuvasız kuşlar gibi.

son sabah seni benden koparacak. Güneş belki doğar.

0: ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Yeah. Ayna.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Burası. Ya.

Hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına dayanmak lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde 1 sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde 1 uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun. Üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun inerken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan kadın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale etmiyor. Tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlar evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi lan sonra falan yapar. Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği

Ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize, eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa, gerek ilkokula giderken, gerek ortaokula, liseye, gerek böyle hala ailenizle yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne, düşünsenize. Bebekliğinizde uyu diyordu. Şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu. Şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar? Yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz? Ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel bir programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya, böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim, gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor, bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bro, hadi gel.

Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünya. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmın Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. 200 liraya şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane 50'likten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap

0: yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya yağmur yemeklikte bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Yanında limonu biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Yağmur catering yemeklikte 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Değil değil, dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet, yağmur yemeklikte ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber bol bol yağız az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira, 200 lira, 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmalı'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602, 0542 144 4602.

Kavga Dünyası'nın WhatsApp numarasını kaydetmeyenlerin ise 0546-977-8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546-977-8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte eve dalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Canların verimi dün sabah olduğu gibi bu sabahta. Canların benim geçen hafta olduğu gibi bu haftada. Canların benim geçen ay olduğu gibi bu ayda. Yine Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şefleriniz hayır olsun. Dünkü programda söylemiştim. Bugün bir kere daha söylemekte. Hatırlatmakta fayda var. Bu hafta bayram öncesi haftası ama aynı zamanda kayıt haftası. Yani bir yandan bayram öncesi haftası, bayrama adım adım yaklaştığımız günün sabahında dinliyorsunuz. Bir yandan da bayram sonrası sabahında dinliyorsunuz. Hani programı canlı yayınladığımız tarih, bayrama adım adım yaklaşıyoruz. Programı banttan tekrarını yayınladığımız tarih ise bayramı geride bıraktık çoktan. Programı canlı yayınladığımız tarih ilkbahar mevsimi, ilkbahar mevsiminin son günleri. Programın tekrarını yayınladığımız tarih yaz mevsimi, yaz mevsiminin ilk günleri. Programı canlı yayınladığımız tarih Mayıs ayı. Mayıs ayının ortalarından sonraki günleri. Programın tekrarını yayınladığımız tarih Haziran ayı. Haziran'ın ilk günleri. Daha ne kadar detay vereyim yahu. Programı canlı yayınladığımızda tatil programı yapıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. Hani nereye gitsek acaba, nasıl bir tatil yapsak acaba diye planlar, programlar yapıyorsunuz. 9 günlük tatile daha henüz girmediniz programın canlı yayınlandığı tarihte. Fakat tekrar yayınlandığında artık iş başındasınız. İş başa düşmüş. Artık işinize gitmek zorundasınız. Artık şu anda iş için yollardasınız. Canlarım benim. Programın canlısının yayınlandığı tarihte aslına bakarsanız bir bayram. Programın canlısının yayınlandığı tarihte bir bayram. Programın tekrarının yayınlandığı tarih Kurban Bayramı geride bırakıldı. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz dini ve milli bayramlarımız var. Dini bayramlarımız iki tane. Biraz mübarek Ramazan bayramı. Ki halk arasında, halkın çoğunluğu tarafından şeker bayramı diye bilinir. Aslında bu Ramazan bayramıdır.

0: tanesi budur dini bayramlarımızdan. Küçük bayram da denir. 11 ayın sultanı aziz mübarek Ramazan ayından sonraki yapılan bayramdır. Ramazan ayında oruç tutanlara, ibadet edenlere, güzel niyeti olanlara bayramla ödüllendirme ritüelidir. Ramazan bayramı dini bayramlarımızdan bir tanesi. Bir diğeri Kurban Bayramı'dır ki buna büyük bayram da denilir. Ramazan Bayramı'nın resmi tatili 3,5 gündür. Kurban Bayramı'nınki 4,5 gündür. 4 gün bayram, yarın günde Arife öğleden sonra işte şeyden ötürü. Hani böyle hazırlık mazırlık işte alışveriş falan o tür durumlar olan insanlara destek olması anlamında ekstradan verilen bir tatil. Şimdi bu iki tane dini bayram. Şimdi programın canlı yayınlandığı tarihte hem Kurban Bayramı Arife Bayramı'na adım adım yaklaşıyor. Fakat aynı zamanda başka bir bayramımız daha var. Dedik ya size milli bayramlar diye. Ne var milli bayramlarımızda? Sevgililer günü, kadınlar... Hayır. Bir dakika, bunlar kadı şey. Bunlar milli değil, bunlar özel duygusal anlar. Sevgililer günü, kadınlar günü, anneler günü, öğretmenler günü, doğum günü. Bunlar değil, bunlar çiçekçileri ve hayatımızdaki kadınları mutlu etme ritüelleri. Kadınlar günü, çiçekçiler günü, onun günü. bu daha değişik bir şey. Milli bayramlar. Milli bayramlar da şunlar da ulusal bayram diye de geçer. Birincisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bir diğeri 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir diğeri 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Bayramı. Bir diğeri 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bir diğeri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ve sona sakladım tabii ki de. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Programın canlı yayınlandığı tarih 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Yani biz bugün her gün olduğu gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kere daha anıyoruz. Rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gençliğin ve sporun bayramını da kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Programın canlı yayınlandığı tarih. Program bayram 19 Mayıs bayramında Kurban Bayramı arifesinde canlı yayınlanıyor. Bayram haftası programlarımızı ayrıyetten kayıt ettik. Onu bayram haftası dinleyeceksiniz. Bu programı bayram sonrası haftası için kaydediyoruz. Bayram sonrası haftası. Yani biraz bu 2 Haziran'da yayınlanacak. 2 Haziran sabahı dinliyorsanız bu programı banttan. Yani biz bu programı 19 Mayıs'ta kaydetmişizdir anlamına geliyor. Canlarım benim. Burası Mersin FM radyosu. Neredeydi şu?
1: Mersin FM. 104.6.
0: Ve burası Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ve ben eşi benzeri alternatif bir rakibi olmayan nevi şahsına münhasır radyo programcısı Tolga. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı.

Tabii 19 Mayıs Gençlik Bayramı günü ve haftası dolayısıyla güzel Mersin'imizin birçok bölgesinde etkinlikler düzenleniyor. Gerek ki Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyeler güzel etkinlikler, konserler düzenliyor. Bir de bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde yerel belediyeler değil ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinliği olan Kültür Yolu Festivali vardı. Çok uzun süredir Türkiye'nin birçok bölgesinde olmuştu bu festival. Bu sene de Mersin'e tesadüf etti. Mersin'de başladı ve Mersin'de güzel anlar yaşandı. Güzel zamanlar geçirildi ve umuyoruz ki Mersinliler konsere doydu. Tabii şimdi programı biz 19 Mayıs sabahı yapıyoruz. 19 Mayıs gününde de yapılacak gençlik konserleri var tabii ki de. Dediğimiz gibi çeşitli alanlarda, meydanlarda Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin yapmış olduğu organizasyonlar var. Yani gençlik her şekilde doyuyor eğlenceye. Yani tercih ediliyor diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz çok da nabzını tutamıyorum Mersin'de ama. Çünkü Ankara'dan programı yapıyorum sizlere. Ankara'da da ki takdir edersiniz ki Mersin'den daha fazla oluyor bu etkinlikler. Çünkü yüz ölçümü olarak ve yönetim olarak daha büyük bir alana sahip olduğu için Ankara semti, Ankara ili, Ankara şehri. Hem bütçesel anlamda biliyorsunuz şeye bile çıktı ya. Haberlere dava konusu bile oldu yani Ankara'da yapılan konserler, etkinlikler. Konserler değil, bu konserlere ödenen rakamlar. Aslında rakamlar da değil. Bu konserler üzerine yapılan dolandırıcılıklar. Yani şimdi olay dava olayına girecek olursak işin içinden çıkamayız. Ama biliyorsunuz bunlar bir şekilde karşımıza çıkıyor.

0: tarar.
1: Şunu da söyleyebilirim. Tabii ki de özel günlerde özel konserlere imzalar atılıyor. Mersin'den daha fazla oluyor. Bunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Nasıl ki Mersin'in dört bir yanında etkinlikler oluyor, Ankara'nın da dört bir yanında etkinlikler oluyor. Olsun mu olsun. Eğlensin mi çocuklar, gençler, insanlar eğlensin, sıkıntı yok. Ama bir yandan da Beytül mal var ya. Bir yandan da böyle kamunun malı, vatandaşın, milletin malı var ya. Yani. Hani biraz da böyle buna dikkat etmek gerekiyor. Hani biraz da böyle.

derler? Hani idare mi? Tasarruf mu? İtibardan tasarruf olmaz Tolga'cığım. O zaman biz gençler olarak Dua Lipa'yı yanında da Angelina Jolie'yi istiyorum. İtibardan tasarruf olmaz diye düşünüyorsanız eğer, o zaman biz Shakira'yı yanında Ricky Martin'i istiyoruz.

istiyoruz. İtibardan tasarruf olmaz diyorsanız bizi Diva Bülent Ersoy'u yanında da İmparator İbrahim Tatlıses'i hadi. Hadi. Neyse gençler daha farklı şeyler istiyor ki gençlerin istedikleri oluyor. Daha geçen hafta sonu Erdemli'de Türkmen Şöleni'nde Sefo sahnedeydi ya Sefo. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun Mersin. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Mersin.

0: Canlarım Benim programın tekrarının yayınlanacağı 2 Haziran sabahında belki bugünü bir kere daha hatırlamak istersiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı sabahı programı canlı yayınlanıyor. 2 Haziran Salı sabahı tekrarını dinliyorsunuz.
1: Kurttaşlarım, Aslanan'da çok ve büyük işler yaptık.
2: Değerli gençler, Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele, şehitlerimizin vatan toprağına akan kanları boşuna değildir. Ulusal egemenliğimizin başlangıç günü olan 19 Mayıs, bir milletin kaderini değiştiren tarihtir. Değerli gençler, bu tarihi sorumlulukla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin ellerindedir. Atalarınız gibi sizler de kutsal vatana sahip çıkacak ve onu sonsuza taşıyacaksınız. Sevgili gençler, tarih boyunca milletimizi ayakta tutan en büyük güç gençlik olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 ruhunun sizlerde yaşaması, milli geleceğimiz açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu vesileyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliriz.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Şimdi tabii 2 Haziran sabahı bunu duymak biraz tuhaf gelecek ama mevzuyu bilenler biliyorlardır. Ya Tolga yine programı 19 Mayıs'ta kaydetti. 2 Haziran'da bize dinletiyor falan diye düşüneceklerdir.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Efendim duyduğunuz gibi 31 yıllık tecrübesi ile Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasın.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet doğru duydun Osta. Hem sulu yemekte hem de kahvaltıda hizmetinizde. Yağmur yemekçilik.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur.

0: Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. Durum daha bitmedi ya. Dalgancım iyi güzel hoşla. Bunların var mı sipariş telefonu, bir servis mervis yapıyorlar mı ya?
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Tabii canım ya, iş yerlerine tabildot usulü serviste yine Yağmur Catering Yemekçilik'te. Aynı zamanda bildiğiniz bir lokanta mantığı, restoran mantığı, ama bir özellik daha var. Toplu yemek organizasyonlarınızda. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da yine çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçiliğin tabii ki de bir mutfağı var, bir mekanı var, bir dükkanı var, bir lokantası var, bir restorantı var. Nerede bu? Tırmız Sanayi Sitesi'nde. Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postanenin yanında. Ama tabii ki de iş yerlerinde servis imkanı da var. Aynı zamanda hani böyle toplu 50 kişinin 100 kişinin çalıştığı yerler var ya. Hani böyle catering şirketinden yemekleri gelenler var ya. İşte onlar için de hizmet ediliyor. Siz Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsunuz. Direkt mesaj gönderip bilgi alıp sipariş veriyorsunuz. Geliyorlar, sizinle görüşüyorlar. İş yerlerinizin yemek işini Yağmur Catering Yemekçilik çekiyoruz.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Tabii canım ya, tabii.
0: Sipariş
1: ya.
0: Telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ya. İşte bu. Yağmur Catering Yemekçilik. Tüm ulusun Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hayırlı bayramlar. Bayramımız kutlu olsun.

0: Erken kalkıp yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, günde Mersin FM radyosunda Tolga dünyasıyla başlayanlar ve mesajlarını yollayanlar. Birazdan bir mesajlara göz atalım bakalım, 19 Mayıs sabahı, salı sabahı. Kimler canlı canlı dinliyor, kimler programa mesajıyla müdahil oluyor. Tamamı, devamı ve daha fazlası minik beyanın sonrasında burada. Burası Mersin Radyosu Tolga Dünyası programı. Ayrılmayın, geliyoruz hemen. Birkaç dakikaya buradayız, hemen geleceğiz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Gözü kör olası, kör olası, kör olası, kör olası, kör olası, kör olası. Ben de mevsim yazı demedim mi? Al bohçanı gel demedim mi? Alacağım seni kız demedim mi? Ben! Şimdi siz programı dinlerken eğleniyorsunuz ya. Emin olun programı izlerken şey yapanlar daha çok eğleniyor harbiden diyorum. Şimdi bakıldığı zaman harbiden de böyle birisi görse beni program yaparkenki halimi. Hani bir laf var ya, müzik sesini duymayanlar dans edenleri deli sanıyorlar gibi bir şey vardı. İşte öyle bir programı sunarken hal var bende. Ve ben bundan razıyım, ben bundan mutluyum. Evet. Varsın diri desinler, ne olacak? Ya ona bakacak olursanız... Programı dinleyip mutlu olanlar, deli diyenler, sevenler, yani severken dövenler de var. Severken sövenler de var. Ya sabahları radyoda bir adam çıkıyor, tam bir... diye böyle şey yapanlar da var böyle mesela. İstediği olmadığı için ayıplananlar da var böyle. Ulan oğlum bir şarkı izledik çalmadı ulan bir... diye böyle. Ya biz mesela çok uzun yıllardır yaptığımız için artık şeyin farkındayız. O söylenen sözler zaten bizim kulağımız.

girmiyor. Girse de diğerinden geri çıkıyor. O söylenen sözler üzerimize yapışmıyor. O söylenen sözler, hani biz askerliğimizi yaptığımız yıllarda şey derlerdi. Üniformadan küfür geçmez derlerdi. Bizde de böyle yani. Hani şeyden, hoparlörden geçmiyor. Üzerime alınmıyorum, anladın mı? Hani orada böyle dinlerken... Hani mevzu şeyle alakalı. Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanıyorlar. Radyo programını dinlemeyenler, Tolga'yı program yaparken görenler deli sanıyorlar. Tolga'yı sevenler, ulan var ya zamanları bir radyocum var, acayip be. Ya da şey, ya bırak ya, bu var ya şarkımızı çalmıyor, tam bir o. Bunların hiçbirini üzerimize almıyoruz. Hiçbirini kendimize yakıştırmıyoruz. Hiçbirini sahiplenmiyoruz. Hiçbiri biz değiliz. Biz ömrünü mesleğine adamış bir radyo programcısı. Dinleyicisi uğruna saçını süpürge etmiş bir radyo programcısı. Varlığımı tüm dinleyicilerime armağan olsun diyebilen bir radyo programcısı. Dinleyicisinin de sevgisine mazhar olmuş, gönlüne taht kurmuş bir radyo programcısı. Halka mal olmuş bir malız da. Merhabalar Tolga ben. Yeah.

çiçekler de yarar.

0: programı 2 Haziran'lı Salı sabahı dinleyenler varsa çoktan Kurban Bayramı geride kalmış, 9 günlük tatil bitmiştir. Bir şekilde yaz mevsimine girilmiştir, hızlı bir giriş yapılmıştır diye tahmin ediyoruz. 2 Haziran Salı sabahı dinleyenler programın tekrarını dinliyorlar. Biz programı 19 Mayıs Atatürk Yanma Gençlik ve Spor Bayramı'nda canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Yani biz birazdan 19 Mayıs kutlu olsun dediğimizde kafanız karışmasın. Ha.
1: Ey büyük ata, sen Samsun'a çıkalı tam 90 yıl geçti aradan. Biz hala yolumuzu aydınlatan devrimlerinin, ilkelerinin bugünlere ulaşan gücüyle büyüyoruz. Deşikten mezara hür yaşıyor, soluk aldığımız her yere seni taşıyoruz.

sana söz olsun ki atan, istikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve hiçbir düşman gölgesi vatanın üzerine düşmeyecek. Çünkü biz kutsal toprağa dökülmüş kanların ürünleri, Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileriyiz. Atam, ilkelerin yaşayacak, şeref sözüdür. Sen buna inan.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik bayramınız kutlu olsun.
1: Atatürk'ü anma ve gençlik bayramı. Aslında tam adıyla Atatürk'ü anma, gençlik ve spor. Spora verilen değer ve önemi anlamanın şeyle, vesilesiyle. İşte görüyorsunuz, ulu önderimiz yıllar öncesinde, bir asır öncesinde 23 Nisan demiş, meclisi kurmuş. Ve bunu da küçüklere armağan etmiş. 23 Nisan egemenliği ilan etmiş mesela. Görüyorsunuz değil mi? Bir tarih ama birçok etkinlik. Bunlardan bir tanesi meclisin kurulması 23 Nisan. Bir diğeri ulusal egemenliğin ilanı ve bunu da çocuklara armağan etme. 19 Mayıs. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı diye ilan edilmiş. Daha sonra biz buna Atatürk'ü anma eklemişiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet'in ilanının yılı. Bunu da biz işte Atatürk'ün ulu önderim, bugün benim doğum günüm dediği bir gün. Görüyorsunuz ya. Yani tarih kokan bir ülke, tarih kokan coğrafya.

0: Atatürk'ün Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet, Yağmur Catering Yemekçiliğin menüsünü birazdan paylaşalım sizlerle. Ya neler var bak.

0: belki kahvaltınızı yaptınız, işe doğru yola koyuldunuz. Şimdi belki kahvaltı sofrasındasınız ya da kahvaltılık alacaksınız. Birazdan kahvaltıya oturacaksınız. Ya da kahvaltınızı çoktan yaptınız, öğlen yemeğini dert etmeye düşünmeye başladınız. Yani öğlenliğin ne yenilebilir düşünüyorsunuz kendi kendinize. Tantuni mi yesek diyorsunuz, her gün tantuni mi yenir diyorsunuz. Kebap mı yesek diyorsun, ya kebaptan da sıkıldık diyorsun. Şöyle bir İskender mi yesek diyorsun, çok para diye düşünüyorsun. Alternatifler arasında olması gereken bence sulu yemek var. Hani böyle tencere yemeği deniliyor ya, lokantalarda olur ya böyle. Hani tabildi otusülü falan geliyor ya. Bence olayı biraz da böyle düşünmek, değerlendirmekte fayda var. İşte bakınız, ben size güzel bir tavsiyede bulunacağım. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem ekonomik. Hepsi bir arada yani, anlatabiliyor muyum? Neresi mi burası? Tabii ki de Yağmur Catering yemekçilik ya. Mesela bugün menüde neler var? Eğer ki Yağmur yemekçilikle bir bağlantı yapmış olsaydınız bugün ne yiyecektiniz? Arkadaşlar, biber dolması var bugün Yağmur yemekçilikte. Yanında mercimek çorbası isterdiniz. Bir de salata isterdiniz. Üçüne, hepsine birden sadece 200 lira öderdiniz. 200 TL ya. Izgara köfte var Yağmur yemekçilikte. Izgara köfte. Eğer ki siz Yağmur yemekçilikle bağlantı yapmış olsaydınız, sizin de iş yerlerinizin yemeği Yağmur Catering yemekçilikten geliyor olsaydı, bugün güzel bir ızgara köfte yerdiniz. Yanında güzel bir bulgur pilavı ve ayran olurdu. Tabii ki de limonu, biberi, ekmeği de yanında olurdu. Ve hepsine birden sadece 200 liraya. Yani Yağmur Catering yemekçiliğin menüsünde her gün olan vazgeçilmez de olmazsa olmaz menüsü güveçte kuru fasulye. Yanında pirinç pilavı, yanında cacık. Limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte ve tabii ki de kuru fasulyenin yanında bir baş soğanıyla birlikte hepsi de birden sadece 200 lira öderdiniz. Evet evet, yanlış duymadınız.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemek 200 lira. Peki 3 çeşit deyince bir kafalarda soru işareti var mı? Arkadaşlar, soru işareti olmasın. Ana yemeği var, pilavı var, salatası var.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duyduğunuz gibi 3 çeşit yemek yanında ikramlarla beraber sadece 200 liraya Yağmur Catering yemekçilik.
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Instagram'dan Yağmur yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişinizi verebilir ya da bağlantı yapabilirsiniz. Instagram Yağmur yemekçiliği takip ediniz.

0: Mola veriyoruz, ihtiyacımızı giderip çayımızı alıyoruz. Sonra gelip kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Çak çak çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam.

cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Bir ara şey vardı ya, acaba oradan mı esinlendiler? Bir şey mi, intihal mı orada, ne oldu acaba? Çıt çıt çıt çıt çedene de vur bedeni bedene. Dünya malı haldeyken vur bedeni bedene. Çat çat çat çat çedene. Bazen böyle şarkılara eşlik ediyorum ya, kendimi Ferdi gibi hissediyorum. Ha, Kandıralı Ferdi var ya. Hani şarkılar hep böyle yanlış söylemesiyle meşhur oldu ya böyle. Hani birçok yere çıkıyor falan böyle. Harbiden kendim onun gibi hissediyorum. Aslında o kadar da yanlış değil ya. Valla ne var ki bunda yani? Çıt çıt çıt çıt bedene de vur bedeni beden. Canlarım benim. Şimdi dün veya birkaç gün önce bilmiyorum, bir gün geçmiş zamanlarda şey dedim böyle. Yani hakikaten dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğunu artık biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen varsa ayıklarım arkadaşlar. Dünya kötü bir yer. Bak zamanında, yani sadece bu döneme özel değil. Bundan 100 sene öncesini zaten yazmışlar yani. Mesela şey diyenler, hep sen mi ağladın, hep ben mi güldüm, ben de gülemedim, yalan. Ya buradaki ana temasında şey yani. Ay yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme, gülen dünyada. Yani ya dünya ile ilgili çok şey yazıldı yani. Daha bir sürü şey var, aklıma gelmez ama. Mesela şey var bir tane, yine Candan Hoca'nın çok sevdiğimiz bir şeyi var. Yalan, başkası yalan, dünyada ölümden başkası. Daha var ya yalan dünyaya, yalan dünya ile alakalı yazılan çok şey var ya. Şey var mesela, felekle ilgili yazılanlar var. Felek dünya zaten böyle. Yani dünyanın ne kadar kötü olduğu zaten yıllar öncesinde keşfedildi. Bunu aranızda anlayan çok insan vardır. Ama bu dünyayı daha da güzelleştirmek bizim elimizde. Bu çok zor. Yani dünyayı güzelleştirmek hakikaten böyle teker teker insana dokunmak. Ama kendi dünyanızı, yani siz ve sizin çevrenizde dönen dünyayı güzelleştirmek sizin elinizde. Bunu yapabilirsiniz. Emin olun, o kadar da zor değil. Bunun için öncelikle yapmanız gereken iyi bir insan olmaya teşebbüs etmek. Yani yaptığımız işle ilgili, verdiğimiz hizmetle ilgili iyi bir insan olabiliriz arkadaşlar. Yani mesela ne iş yapıyorsun abi? İşte kasiyerim markette. Mesela gelen müşterilerinize sabahın erken saatlerinde günaydın efendim, merhaba, hoş geldiniz derseniz, bak sizin dünyanız, komple dünyadan bahsetmiyorum yani, tutup da okyanus ötesinden öteki taraftan bahsetmiyorum, orayı güzelleştiremezsin, ama sizin dünyanız. Hani sen ve senin çevrende olan olaylar var ya, ona bir dokunuş yapabilirsin. Mesela bir gülümseyerek, ne iş yapıyorsun mesela, memursun. Bugün bir vatandaş geldi mesela, vatandaşa işini sana derdini anlatmadan, merhaba efendim, hoş geldiniz ya, nasıl yardımcı olabiliriz, bugün de bir şıksınız ha valla, o şapka ne güzel olmuş herhalde. Bunu yapsanız mesela, ondan sonra vatandaş geldi, diyelim ki evrağında eksik var. Yani daha biliyoruz ki devlet dairesinin bazı yerlerinde daha vatandaşın yüzüne bakmadan evrak bakmadan, evrak eksik geçiyordan tamamla öyle gel. Ya bunu yapmasanız, hani bunu bir düzelsiniz, toparlasanız. Bak benim gençliğim ilk yıllarında trajikomik bir olaydır. 90'lardan bahsediyorum. Şey vardı yani, memurların tabelası vardı. Bugün git yarın gel. Yani sürekli aynı şeyi tekrarlıyorlardı. Artık ufak tabelaya yazmışlar, asmışlar masaya, masaya gösteriyor. Bugün git yarın gel. Günümüzde daha da iyi, kabul ediyorum. Denetimler var. Hani biraz daha böyle liyakat olduğunu düşünmek istiyoruz. Ama bunu yapmak için mesela memursun. Oturmasan da vatandaş sana geliyor, ayağına kadar geliyor. Diyor ki mesela, işte benim şu işaret edebilecek mi? Bakıyorsun mesela. Öncelikle bir günaydın, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz falan, böyle biraz yumuşat onu. Sonra bak, tamam, eksik evrak tabii ki de vardı. Eksik evrakla iş yapamazsın ya. Ya beyefendi ya da hanımefendi, hemen halledelim sizin eksik evrağı. Bak normalde bu eksik evrak sizin devletten çıkıyor. Ama siz şimdi buradan gönderip de siz buradan aşağı ineceksiniz de, yok bilmem bulacaksınız. Durun ben size yardımcı olayım amcacığım. Bak ver TC'ni yazalım. Sen de şuraya şifreni yaz. Heh, indirelim evrağını. Bak işini

babacım ya, gördün mü ne güzel. Mis mis. Dünya 2 dakikalığına güzel bir yer oldu. Senin için ve yardımcı olduğun kişi için. Ve daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Belki de bunun karşılığında sana bir ücret ödemiyor. Sen devletten alın ücretin de. Sana ağzı dualı bir insan, Allah razı olsun evladım veya kardeşim veya abi diyor ya sana. Belki de o dudaktan dökülen bir çift kelime senin ahiretini kurtarıyor bir adam ve kadın, neyse. Allah razı olsun. Yani bunu yapalım. Yani şimdi tabii ki de hayat, dünya daha güzel bir yer olsun diye şimdi trafik polisi memur abi bizi çevirdi. Emniyet kemerimiz bağlı değil. Telefonla uğraşıyoruz. Radara yakalandık. Memur abi be. Bir dünya güzel olsun ya. Öyle değil. Bak burada da dünyayı güzelleşecek olan vatandaş. Memur abi seni durduruyorsa trafik polisi. Emniyet kemerin takılı değilse, telefonla konuştuysan, hız sınırlarına uymadıysan, herhangi bir yanlış kural ilerle yaptıysan, burada görevini yapacak olan polis memur abi yani şey diyemez. Dur ben sana ceza yazmayayım. Dünya 2 dakikalığına daha gidiyor. Hayır. Buradaki dünyayı güzelleştirecek de vatandaş. Memur abicim ya, doğru bir hata yaptık. Özür diliyoruz. Cezamız neyse razıyız abi. Abi sen beni affet. Allah da beni affetsin. Hakkını helal et abi. Cezamı da ödeyeceğim. Allah senden razı olsun. Beni uyardığın için be abim. Sağ olasın. Var mı böyle bir şey? Var tabii ya, neden olmasın, ama bizim ülkemizde değil. Bizim ülkemizde değil. Bu genelde Jamaika'da Papua Yeni. Bizim ülkemizde genelde ne yeşili, ne kırmızısı, ne durması, ne hızı kardeş. Sanal medyada görüyoruz ya, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Mehmet abi yararım, yağarım bu ya. Ben altı üstü bir akşam saati ise işte neyse, denetleme neyi gerektiriyor? Alkol metre üfleme mi? Ya ben genelde şey diyorum, üfleyeyim sorun değil de. Ne kadar bu şey, çubuk üfleme şeyi 5 lira mı? Yazık o 5 liraya. Ben alkolü bırakalı yıllar oluyor emmi. Bak şeyden, sohbetten geliyor, namazımızı kıldık. Ben orada... Bir de nazik ve kibar bir şekilde gülümsüyorlar, uzatıyorlar, üflüyorum. Üfleyeyim diyorum sabah kadar. Ama birçok insan genelde de alkollüyse, arayayım dur bak kimi arayacağım şimdi bak. Mehmet abiyi buraya yarım. Yarım buraya. Genelde böyle insanlardan çıkıyor. Bırak ya, görevini yapsınlar abi. Ney sorun? Hatalı sor. Tamam abi, yazacağız abi. Ney sorun abi? Emniyet yaz abi. Ya en nihayetinde benim yaklaşımımı söylüyorum. Siz böyle yaklaşamayabilirsiniz. Benim yaklaşımım en nihayetinde bu keseceğiniz ceza devletimize gitmiyor mu arkadaş? Zaten biz dolaylı olarak bazı kurum kuruluşlara bağış yapmıyor muyuz? Tamam, bunu da onlardan sayarız yani. Devletimiz var olsun ya. Hamdolsun. Biraz dünya güzel bir hal alsın ya.

Yani estağfurullah, benim kimseye akıl vermek gibi, kimseyi yönlendirmeye çalışmak gibi bir amacım yok. Ama hani bunu ufak tefek pratik bilgiler olarak düşünebilirsiniz. Yani şu an sanal medyada birçok yerde hani bu paylaşımlar var işte. Yaşam koçu paylaşımları, ritüel paylaşımları, şunu şöyle yapınlar, bunu böyle yapınlar. Biz de buna bir nebze işte farklı bir boyuttan yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani derdimiz belli. Derdimiz iyilik kazansın. Derdimiz dünya daha güzel bir yer alsın. Derdimiz insanlar üzgün olmasın, mutlu olsun. Derdimiz insanlar birbirine zorluk çıkarmasın, kolaylaştırsın. Derdimiz insanlar hakikaten böyle, yani dediğimiz gibi, şimdi dünya güzel bir yer olsa deriz ki ya bir iki de sıkıntısını yaşayalım ne olacak? Ama zaten hem sıkıntı yaşayıp hem de böyle bir dünyada yaşamaya çalışmak hakikaten zor oluyor arkadaşlar. Yani özellikle zor zamanlarda insanların biraz daha böyle anlaşılır olması gerekiyor. Mesela günümüzde en büyük problemin yaşandığı yerlerden bir tanesi de ticaret, tüccarlık. Yani ticarette de dediğimiz gibi bazen böyle hakikaten işin layıkıyla yapan insanlarla karşılaşıyoruz ama aralarda sıkıntılı, sorunlu esnaflar da çıkıyor. Hani tüccarım, ticaret yapıyorum, ticaret dönsün diyor ama harbiden karşı tarafa bildiğin düşmanlık yapıyor. Yani şeyi tartışmıyorum, haram helal kul hakkı olayına girmeyeceğim, o kadarını bilmiyorum. Yani bununla ilgili fetva veremem, vaaz veremem ama mesela ticaret, ya araba alım satımı ticaret. Arabanın değeri 800. Senden araba 400'den fazla etmez hacı dayı. Yani o da var ya şey, ya işin görürsün diye. Ne gerek var ya? Yani kişi mesela sıkışmış, verecek veyahut da model değişecek, neyse. Yani şimdi özellikle bu araba alım satımı ile ilgili bir merkez var. O merkezde var ya, biz kendi arkadaş çevremizde sürekli birbirimize söylediğimiz cümle belli. Allah kimseyi düşürmesin. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Çünkü hakikaten var, arabandan tiskiniyorsun, lanet olsun, yakacağım lan ben seni. Arabanın değeri 1 milyon. Ama o dediğimiz yere bir gidiyorsun, vallahi dayı sana 400-450 vereyim hadi yani. İşin görüntü, başka yere gidiyorsun. Bunlar herhalde bir şebeke mi ne? Başka yerde haberi oluyor mevzudan, diyor ki vallahi sana ben 440 vereyim olmaz. Birilerine böyle mecbur etmeye çalışıyorlar. Sonra senden alınıyor o araba, neyse. Senden sonra gelen kişi deniliyor ki bak araba diyor ilk sahibinden cıncık gibi, az önce tezgaha koyduk, 1 milyon aldık, sana 100'e bırakalım. Bu ticaret mi abi, 400 alıp yani? Ticaret mi bu yani, olur mu yani? Ya işte biraz da serbest piyasa dediğimiz bir olay var yani. Düşmediği bir olay var ya yani. Yani bu ve buna benzer bir şey var. Mesela bazı şeyler, zincir marketler var, AVM'ler var. Şimdi bu yerleri kuran sermaye sahibi insanlar var. Sonuçta dert belli, istihdam sağlamak. Onların haberi olmuyor mesela. Sermaye sahibinin veya sermaye sahibinin altındaki işte en büyük etkinin haberi olmuyor. Abi bazen 3 harfli marketler de olabiliyor bunlar. Büyük AVM'ler de olabiliyor. Abi sanki yani oradaki abi veya abla, görevli insan, orada asgari ücretle veya bir tık üstüne çalışan birisi değil. Sanki kendi açmıyor. Yani bütün benim lan burası oğlum. Ben açtım. Ben kendi paramla açtım buraya. 5 milyon para harcadım, burası benim ya. Ya bir şey sorulmuyor ya. Orada bulunma amacı halka yardımcı olmak. Bak hizmet değil, yardımcı olmak. Bir şey soruyorsun böyle, ben ne vereyim ben ya, Allah Allah. Ramazan ayında bunlarla ilgili bir reklam vardı. Teyzenin bir tanesi biliyorsunuz malzemeler alıp iftarlık götürüyordu işte marketin birine. Ben dedim arkadaş bu hangi ülkede çekildi, bizim burada böyle. Yani öyle olmak lazım işte. Ama yok abi, bir şey soramıyorum. Pardon affedersiniz, şey soracaktım şu. Sen cümleyi kurarken bile kaş çatık bir surat sende böyle. Böyle nefes alıp veriyor, böyle falan yapıyor. Şey vazgeçtim ben sormaktan ben. Dediğimiz gibi dünyayı biraz daha güzelleştirmekte fayda var. Tamam anlıyorum, bazen çok ciddi sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ama yani biraz bunu böyle değerlendirmek lazım ya. Birbirimize yardımcı olmamız lazım arkadaşlar. Tabii canım ya. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok yani. Başka Türkiye yok, başka bir şey yok bizim için. Biz bu topraklar senin, benim, bizim, hepimizin yani. Hani nedir yani, anlatabiliyor muyum? Tamam doğrudur, olabilir, kişisel problemin olabilir. Evde sorun yaşamışsındır, sağlık sorunun vardır ama hani bu oradaki müşteriyi, vatandaşı ilgilendirmiyor ki. Oradaki vatandaş cebindeki parasıyla parasının karşılığı bir şey alacak yani. Ama az ama çok. Yani tamam doğru, bazen şiddeten çıkartanlar oluyor, farkındayım.

Biliyorsunuz üniversite sınavlarına giriyorum işte. Ya bazen bakıyorum abi, hakikaten kendi sınıf arkadaşım. Yani derste o kadar saçma sapan bir şey lan, yuh diyorum yani. Hoca da bunlar tabii akademisyen insanlar. Öyle sabırlı cevap veriyor ki, kendi kendime diyorum ki ben olsam bunu yapardım falan. Aşkım. Allah sabır versin. Hakikaten bazen vatandaşlarına sıkıntılar olmuyor değil yani. Harbiden öyle bir soru soruyor ki, hocam senin de süt beyaz ya normalde. Kaynadıktan sonra gene ben lan arkadaş. Ya buna benzer enteresan. Ben diyorum hakikaten neler varmış. Yani o yüzden bak, ben de mesela bir sektördeyim, bir şeydeyim. Umarım aranızdan birileri çıkıp da şey demez. Tolga'cığım, o zaman sen de biraz da dünyayı daha güzel hale getirip bize sıradaki şarkıyı... Öyle, öyle değil işte. Öyle değil. Onun devamı geliyor ya. Tolga'cığım, madem dünya daha güzel bir yer olsun diyorsun, o zaman kader mahkumları için de... Ay, bunlar benim kırmızı çizgim. Yani gerekirse programı bırakırım ama dünya daha güzel bir yer olacaksa programı bırakayım ben. Ama şey yapmam, sonraki şarkı şu anda bizleri dinlemekte olan. Bunu yaptık, yapmasak derdik yapalım, hakikaten güzel bir şey. Çok yaptık abi. Biz bunu yaptığımızda bazılarınız daha çocuktu, belki aranızda doğmayanlar vardı. Tabii sonraki parça aşağıda bize dinleyen. Bunlar çok yaptık. Geçmiş. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi birlikte güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Güzel şarkımız. Kamil'den sevdiği Safiye'yi armağan oluyor. Hep beraber dinliyoruz. Yaptık oğlum bunu. Yaptım, ben de yaptım bunu. Hatta şey bile yaptık. Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız şu anda bizim Mersin Her Tipi Kapalı Cezaevinde dinlemekte olan. Çok yaptık. Bitti o. Tamam, kapandı o. Cezasını falan bedel ödedik ya, bir sürü sıkıntı yaşadık. Oğlum radyoyu elimizden alacaklar, kapatacaklar radyoyu. O yüzden şey yapmayın, üstümüze gelmeyin. Tabii canım, şişeye uyarı aldık. Sonraki parça şu anda bize dinlemekte olan. Esprisi ne? Şaka bu, şaka.

0: Öyle değil ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta'nın işletmeciliğindeki Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu talk. Evet, tam olarak doğrusu bu olacak. Canlarım benim. Şimdi bak, yağmur yemekçilik dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Böyle sulu yemek geliyor değil mi? İşte sulu yemek türevleri, çeşitleri, kuru fasulye, taze fasulye. Hatay tava, ondan sonra biber dolma, ondan sonra lahmacun, ondan sonra tavuk sote, ondan sonra tavuk tava, ondan sonra bir sürü sulu yemek geliyor değil mi? Lokanta gibi bir şey. Lokanta gibi bir şey değil aslında. Direkt lokanta. Ama bunun bir farkı var lokantadan. Şimdi lokantaya gidiyorsunuz. Evet, o da mutfakta pişiyor. Geliyor masanıza, yiyorsunuz. Ama bunun mutfağı daha büyük. Yemekçilik mutfağı. Kocaman bir yemekçilik mutfağı. Aslında yağmur lokantası. Yağmur restoran da olabilir. Ama biz şey demeyi tercih ediyoruz. Yağmur catering yemekçilik. Daha havalı oluyor. Şimdi lokanta var. Evet doğru, Tırmız Sanayi Sitesi'nde yağmur yemekçiliğin böyle normal bir masası, sandalyesi, kasası, tezgahı, vitrin olan bir lokantası var. Burada gidip karnınızı doyurabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Bakınız, şöyle bir kampanya var Yağmur Catering Yemekçilik'te, şurada.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Yağmur Catering

0: bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 3 çeşit derken neler var mesela 3 çeşitte?
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Ana yemek var mı? Var. Pilav var mı? Var. Salata var mı? Var. Peki bu 3 çeşit yemeğin yanında limon var mı? Var. Biber var mı? Var. Ekmek var mı? Var. Peki hepsi birden ne kadar dedi? 500 mi dedi? Hayır. 400 mi dedi? Hayır. 300 mi dedi? Hayır. Hepsi birden sadece 200 lira ya. Sadece 200 lira. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler. Yılların tecrübesiyle hızlı servis. Yılların tecrübesiyle iş yerlerine tabelde odasını servis imkanı. Yılların tecrübesiyle düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda toplu yemek hizmeti Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Duydunuz? Tırmıl Sanayi Sitesi PTT yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Takip edin, direkt mesajdan bilgi alın. Yardımcı olsun, çözsün. İster siz gidin orada lokantada yiyin, İster iş yerinize tabildot olarak servis getirsin, İster toplu yemek organizasyonunda catering hizmeti sunsun. Ne isterseniz o.

Program bir radyo efsanesi. Program bence Türk ve Dünya radyolarının en sevilen, beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı olma özelliğinin yanında aynı zamanda en istikrarlı, en tutumlu, en tutunabilen ve en uzun soluklu radyo programı diyebiliriz. Yani usta için, Cumali Usta için şey diyoruz ya, 1995'ten bu yana diye. 31 yıllık tecrübesi. Bizimki de 1998'den bu yana 28 yıllık tecrübemizle. Söyleyebiliriz yani. Evet evet, en uzun soluklu radyo programı Tolga Dünyası. Bilenler biliyor ama ben henüz bilmeyip aramıza yeni katılanlar olduğunun farkına vararaktan şunu söyleyebilirim. Tolga Dünyası her sabah 7-9, her akşam 17-19 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin'e.

24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşuyoruz, takipleşiyoruz, mesajlaşıyoruz. Canlarım benim, hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey.

0: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın uyanın. Şşt şşt dinleyici. Hadi kalk uyan, sabah oldu, günaydın. Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
5: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor. Ben kulaklıkla seni dinliyorum.
4: En güzel bir şey. Arabadakiler anca şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
5: Aynen.
4: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
5: Aklınızı patlattın maşallah.
4: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar. Doğru mu?
5: Nasıl ötüyor abi?
4: Yapar diyorlar. Yapar diyorlar.
5: Abi senin için yaparım yani.
4: Hadi o zaman bekleyeyim.
5: Dur abi.
4: Dur, seni taciz edeyim, dur.

0: Bak seni tahrik ediyorum.
1: Dur, geliyorum.

0: Reklam tanıtım.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyo'nun sosyal medya hesaplarını üzerinden

Üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Haydi kalkın, uyanın, sabah oldu. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hadi kalkın uyanın, sabah oldu, günaydın. Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın. O şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz günün neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece, her gece, her gece, her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum, enerjik uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek.

güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdi.

için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dinle. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik. Teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme. Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, galoşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız, işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, İş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, PTT'nin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın. Başka.

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Ayıktınız mı? 0546 977 8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın, gönderin.

0: 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlar.

0: Mobilya. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Ben bu işte ustayım.

0: Düzgün bayan elemanlar alınacak. Kim seviyor lan sizi? Apartmandakiler anca sever. İşte alternatifsiz ve nevi şahsına münazır ilk ve tek radyo programcısı. Ben yine en çok sevineni. Tonga bizi unuttun galiba ha diyen ben. Benim program uyuşturucu etkisi yaratıyor. Yes. Derdinize derman, gönlünüze ferman olmaya geldim canlarım. Varlığım tüm dinleyicilerime armağan olsun. Gereken neyse yaparım.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Aslında uyandıramadıklarınıza, şu anda uyanmamakta direnenlere şey yapabiliriz yani. Ya işkence olsun anlamında söylüyorum. Yarayren yayren memar. Bilmedim sana da nasıl yaranacağım. Yani şey diyebilirsiniz. Bak çabuk kalk, eğer kalkmazsan radyonun sesini biraz daha açarım, kulaklarına doğru yaklaştırırım falan demeniz lazım bence. Kalkarlar hemen yani. Aşkımdan şüphen mi var? Bilemedim sana da nasıl yaranacağım. Alışmışım acılara. Canlarım benim, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun inşallah.
1: Mersin efendim.
0: Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM frekanslarında.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga dünyasında.
2: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Eşi benzeri alternatif bir rakip olmayan, dinlemelere duyulmayan bir radyo programcısı Tolga'yı dinliyorsunuz. Yeterince açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum sanki, sanırım. He? Olabilir, doğru mu? Bence yeterince açıklayıcı oldu ya. Mersin efendim, bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. Tolga dünyası sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı. Bence yeterince açıklayıcı olmuştur ya. Eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan, nevi şahsından münhasır bir radyo programcısı. Detaylı bir şekilde daha ne olsun ya. Her türlü detay verildi yani. Canlarım benim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Bir de şey ekleyelim mi bu ritüelin içerisine? Hayırlı çarşambalar. Neden olmasın? Çarşamba haftanın ortası olarak kabul edilir. Çarşamba hafta sonu mesaisi olmuyor. Sadece hafta içi çalışanlar için. Hakikaten de haftanın tam ortası. Benim üniversite yıllarımda şey derlerdi çarşambaya. Küçük cumartesi. Yani böyle cumartesimsi bir şey böyle. Anlatabiliyor muyum? Peki o zaman güzel bir çarşamba olsun. Mutlu bir çarşamba olsun. Sevimli bir çarşamba olsun. Hayırlı bir çarşamba olsun. Mis gibi bir çarşamba olsun. Olmaz mı şöyle? Harika çarşambalar olsun mesela. Günaydın.

0: sabaha Güne Tolga dünyasıyla başlayan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce esnaf olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ama en azından şundan eminim, Yağmur Catering Yemekçiliği'ni dinlediğinden. Ne de olsa Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yani diğer dinleyenlerle arasında bir fark var. Hatta bariz bir fark var. Tolga dünyasını sunuyor. Biz buna sponsorluk diyoruz. Biz buna destek diyoruz. Biz buna kurumsal bir anlaşma diyoruz. Biz buna ticari bir sözleşme diyoruz. Biz buna win-win de diyebiliyoruz. Kazan kazan sistemi. Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Cumali Kırmaz ve ailesinin işletmeciliğinde, Cumali Kırmaz ve ekibinin işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi Yağmur Yemekçiliğin dışında dinlediğini bildiğim firmalar da var. Bunlardan bir tanesi de... Ya bir dakika, şöyle sorayım ya, şöyle sorayım. Siz dava beleş. Biliyor musunuz bunu? Bu bir slogan. Bir galerisi sloganı. Mumi Garaj sloganı. Evet evet. Tüm videolarında ucuz, bedava, beleş. Mumi Garaj. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun, sabah şevkler hayır olsun. Sevgili dostum, dünkü programın kapanışına denk geldi. Ben yarın telafi ederiz dedim. Arada telafi ediyoruz. Her marka ve her model araçlarınız değerinde alınır, değerinde satılır. Gönlünüze, bütçenize uygun ikinci araçlar Mumi Garaj'da. Mumi Garaj Instagram'dan arattırabilirsiniz. Cidden bir araca ihtiyacınız varsa bana ulaşın, ben sizi görüştürebilirim. Yani hakikaten ekonomik araçlar sunuyor. Geçen gördüm 70 bin, 80 bin lira, 90 bin lira araçlar var. Taksit falan değil ha, 100 bin lira araç var mesela. Böyle keş para, 100 bin veriyorsun böyle, alıyorsun aracı. Bisiklet fiyatına, motor fiyatına. Çok böyle şey, yelpaze geniş. 120, 150 bin lira araba, 200 bin lira araba var ya. Yani böyle 100 bin liradan diyelim, 80-90 bin liradan başlıyor. Bütçenize göre araçlar. Mumi Garaj'da, Mumi Garaj Mersin'de. Instagram'dan, Google'dan falan arattırın. Olmadı bana sorun, ben vereyim numarasını, görüştüreyim size. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Mumi Garaj, değerli dostum, sevgili Salman. İşin gücün rast gitsin. Hayırlı bereketli işlerin olsun. Allah satı pazarı versin inşallah. Tekerinize taş değmesin inşallah. Mumi Garaj. Ucuz, bedava, beleş. La la la la la la la la la la.

sorduk Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor diye. Ve işte Tolga Dünyası'nı dinleyenler. Günde Tolga Dünyası'yla başlayanlar. Tolga Dünyası'na mesaj gönderenler. Sevgili Samet Radyo başında, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, günaydın. Ne güzel bir radyo, ne güzel bir radyo programı, harikasınız diyor sevgili Samet. Günaydınlar. Canım benim, ne güzel bir dinleyici, ne güzel bir Samet, ne güzel bir mesaj. Günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Günaydınlar Tolga Beyciğim, ben Davut, ara ara denk geliyorum programınıza, her zaman mesaj yazamıyorum, günaydın diyor. Sevgili Davut, Davut Beyciğim. Valla ben ara ara değil, ben her gün buradayım yani, bıraktığın yerdeyim. Sadece dün, bugün veya geçen hafta veya geçen ay veya geçen yıl falan değil. Baya baya uzun yıllardır buradayım yani. Harbiden bak. Yani şöyle de düşünebiliriz. 20-25 sene öncesinde diktiğim bir ağaç düşün mesela. Hani fidanı dikiyorsun böyle, arada güneş, su, yağmurla falan işini görüyor havayla. İşte öyle bir şey düşün, anlatabiliyor muyum? Anında öyleyim bak. Ha böyle bırak kendi doğamda. Tabii zamanda tohum atılmış mesela. Kah böyle güneşle, kah havayla, kah böyle yağmurla falan. Kendi tabiatında büyüyen, kendi tabiatında işini yapan, kendi tabiatında yeşeren ama aynı zamanda yeşerirken de böyle etrafına faydalı olan, meyveleri olan, aynı zamanda gölgesi olan, aynı zamanda gövdesi olan, dalları olan böyle bir şeyim yani. Daha henüz bir çınar diyemeyiz belki de ama buralardayım. Davut Beyciğim beklerim ne zaman istersen. Tabii ki. Yani ne yapalım yani? Buralardayız yani. Zafer Radyo başında, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar olsun tüm Tolga dinleyenlerine diyor. Sevgili Zafer, sana da hayırlı sabahlar olsun, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. İşin gücün rast gitsin inşallah. Merhabalar Tolga abi, ben Yusuf. Daha henüz okullar kapanmadı ama ben çıraklığa başladım abi şimdiden diyor. Böylece seni dinleyebileceğim işe giderken diyor.

falan. Oluyor mu öyle ya? Okul kapanmadan var mı öyle bir şey? Öyle bir müfredat var mı? Öyle bir durum var mı? Daha var zaman yani, neden böyle oluyor acaba? Şimdi programı dinlediğiniz iki tarih var. Bunlardan bir tanesi Mayıs'ın 20.sinin sabahı. 20 Mayıs Çarşamba sabahı programın canlı yayınlandığı bir tarih. Yani adım adım bayrama yaklaşıyoruz. Şu an bayram arifesindeyiz ama önümüzdeki günlerde bayrama gireceğiz. Bayrama yaklaştık yani. Bir diğer tarih de bayram sonrası tarih. Haziran'ın 3'ü tarihi. 3 Haziran Çarşamba sabahı. 2 hafta sonra oluyor yani. Ha biliyorsunuz bayram mı? 9 günlük resmi tatil ilan edildi. Esnaflar hariç tabii ki canım. Radyocular da hariç. Bakmayın ben kendi kendime şey yapıyorum da. Kendi kendime inisiyatif alıyorum da. Yani radyoculara da 9 gün tatil var. Biz de biz özel sektör çalışan olarak, biz de bir esnaf olarak. Yani bizim de şey şansımız yok yani. Kapalıyız şu gün açacağız deme şansımız yok. İnteraktif bir iş yapıyoruz. İletişim işi yapıyoruz. 24 saat mefhumuna göre çalışıyoruz. Bayramda tabii ki de programlarımız, nöbetçilerimiz olacak. Yani 9 günlük tatil programı dinlediğiniz haftanın şeyinde başlayacak. Sonuna doğru başlayacak böyle. Cuma günü. Ve 1 Haziran'dan mesai başlıyor. Herkes işinin başında. Bayram tatili bitiyor yani. İşte o hafta ben bir de kendime bir izin yapıştırdım. Yani ne dersiniz bilmiyorum. Yani sizin için bir uygun mu, sakıncası var mı bilmiyorum da. İşte o yüzden 1 Haziran haftası da bu programları dinleyeceksiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 Haziran'da. Ondan sonra 8'inde inşallah ben de işbaşı yaparım. Oradan bakıldığında çok uzun gibi görünüyor ama değil aslında yani. Benim de ihtiyacım. Ama esnafları biliyoruz. Esnaflar arife günü akşam geç saatlere kadar çalışacak. Esnafların arasında bir de Ali Gezen var. Evet evet, bizim Ali Gezen var ya. Ya kimileri Cin Ali diyor. Niye Cin Ali diyorlar bilmiyorum. İçine cin mi girdi? Cin mi çarptı? Cin gibi olduğu için mi? Yani okuma yazma bilmediği için böyle. Küçükken Cin Ali vardı ya bizde. Ali topu adı. Kimileri Cin Ali diyor. Kimileri Çin Ali diyor. Ya belki de dilleri dönmüyor diye öyle söylüyorlar. Kimileri kardeşim diyor. Kimileri bizim Ali diyor. Kimileri kanka diyor. Kimileri ustam diyor. Kimileri patron diyor. Aşkım diyen de var ya. Aşkım Ali. Ali aşkım. Bizim Ali. Ali Gezen. Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi işletmecisi. Kurucusu, emekçisi, elektrikçisi, her bir şey. Yani çırakların asla bilmediği bir şey vardır. Ustalar yani patronlar, işverenler onlardan daha fazla çalışırlar. Ali de onlardan bir tanesi. Çoğu zaman şey durur. Lan keşke çırak olsam da şurada 30 bin maaşla çalışsam. Doğru söylüyor hala. Ali'nin başı büyük. Başı büyük olunca derdi de büyük oluyor yani. Tabii canım, bunun çeki var, senedi var, ödemesi var, taksiti var, kirası var, SGK'sı var, stopajı var, beyannamesi var, ödemesi var. Ali Gezen. Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi. Her marka ve her model araçlarınızın, her türlü aksesuar ürünleri Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nde. Sevgili Ali Gezen ve ekibi. Ahmet de oradaydı galiba. Son durumu Ahmet'in. Evet, Ahmet de oradaydı galiba. Cem Almaz. Hasan da oradaydı galiba. Vardı birkaç dostumuz. Ya bazen isimden unutuyorum. Darılıyorlar. Tek Oto Aksesuar bilmeyen yoktur herhalde ya. GMK Bulvarı üzerinde. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde. Hemen yeni adliye dönüşünde. Aynı zamanda kampanyalı satışlar var. İndirimli, hediyeli. Ya bir keresinde yolu düşen herkese çay ikram ediyorlar, kahve ikram ediyorlar. Bak havalar sıcaklaştı, su girip içebilirsiniz. Selamünaleyküm, ben bir paspas soracaktım. Siz bana bir su verin, bir çay içeyim ben. Selamünaleyküm, ben bir şey soracaktım ama bir direksiyon simidi. Daha bir çay verin de bir çay içeyim madem sonra. Ya ben şey soracaktım, yeni adliye vardı burada, nerede, hemen aşağıda. Bir çay verin de çay içeyim, öyle gideyim. Sevgili Ali Gezen ve ekibi, hayırlı sabahlar, bol

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Efendim, duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yağmur Catering yemekçilik. Canlarım benim. Bakınız, Cumali Usta'da radyo başında. Kolay gelsin kral yazmış, göndermiş Cumali Usta. Hani diyorum ya, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde. İşte ondan bahsediyorum. Tabii canım ya. Hem 31 yıllık tecrübesi, hem ailesi hem de uzman ekibiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta'dan bahsediyorum. Bak, günaydın kral yazmış. Bak, dekont yollamış. Bak, biz de dinliyoruz, kulağımız sende demiş. Dedim az önce, Yağmur Yemekçilik destekliyor. Biz buna win-win diyoruz. Kazan kazan sistemi. Tabii canım ya. Ya Cumali Usta da benim gibi. Yani çoğu zaman para, elhamdülillah para kazanıyoruz. Para kazanamadığımız zamanlarda da insan kazanıyoruz. Hayır kazanıyoruz, sevap kazanıyoruz. Böyle bir düsturumuz var. İşte o yüzden Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki...
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yani diyor ki, sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik. Aklınızda şöyle canlandırabilirsiniz. Yani kahvaltı mekanlarına falan gidiyorsunuz, böyle serpme kahvaltılıyor mesela. Hani peyniri, zeytini... ondan sonra balığı, kaymağı. Buna benzer bir şey oluyor. İşte bu diyor Yağmur Yemekçilik dedi. Mesela sucuklu yumurta, menemen. Mesela Tolgacığım, biz esnaf adamız. Esnaf adam kahvaltıda çorba içer diyorsanız işte. Ha işte bak, o çorba işi, o kahvaltı işi Yağmur Yemekçilik'te. Gözünüzde de canlandırabilirsiniz yani.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Mesela Yağmur Yemekçilik deyince aklınızda şunu canlandırabilirsiniz. Bir lokantaya gidiyorsunuz, böyle bir tezgah alıyor ya, böyle yemekler oluyor. Birazdan sayacağım günün menüsünü, ama işte kuru fasulye oluyor, taze fasulye oluyor. Ne bileyim, böyle sulu yemek ya, patlıcan, tencere yemeği. Tabii ya, mantı, içli köfte, lahmacun falan, bunların hepsi menüde olması ihtimali olan şeyler. Birazdan söyleyeceğim menüyü. Ya bildiğiniz lokanta. Neden peki Yağmur lokantası değil? Çünkü aynı zamanda yemekçilik işini, yani şunu yapıyor. Böyle fazla fazla yemekler yapınca.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yani böyle toplu yemek organizasyonu da oluyor. O yüzden yani Yağmur Restoran, Yağmur Lokantası, Yağmur Kafe falan değildi. Yağmur Catering Yemekçilik. Okey miyiz? Toplu yemek organizasyonu. Aynı zamanda iş yerlerinde servis de var. Yani böyle bir dürüm gibi değilse de böyle. Mesela dürüm olayını biliyorsunuz. Tantuni dürüm yapılıyor, kebap dürüm. Bu da tavillot usulü böyle, tamam mı? Tavillot usulü yemek. Yani mesela diyelim ki iş yerinizde kaç kişisiniz varsayalım? 100 çalışanınız var. Yemek işinizi Yağmur Yemekçilik çözecek. Her gün böyle sefer tazıyla, tavlidotla getiriyor. Veriyor size. Siz oradan böyle kepçe. Oo. Hem leziz, hem güvenilir, hem hijyenik, hem hesaplı, ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tavlidot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Daha nasıl olur? İş yerlerine tavilyon usulü servis imkanıyla Yağmur Catering Yemekçilik. Bilmiyorum, denemiş misinizdir, bazılarıyla çalışmış mısınızdır, ama harbiden hijyense, gittim mutfağı da gördüm. Yani inanılmaz derece hijyenik. Güvense güvenebilirsiniz abi. Kalite ise kaliteli. Lezzetse yedim abi, tattım. Lezzette de on numaralı. Ya biz ahbap isteriz, dost isteriz diyorsanız, ahbaplık, dostluk, samimiyet. Tolgacığım, ekonomik olsun diyorsanız, bilmiyorum daha önce bir yerlerden bir pazarlık şey yaptınız mı bilmiyorum, ama bana göre gayet ekonomik, hatta en ekonomik diyebilirim. Yağmur Catering Yemekçilik, hem hesaplı hem ekonomik. Hayırlı işler, bol kazançlar. İşleriniz bol ve bereketli olsun. Mahmut Hoca'nın mesajının arasına bir reklam alıyorum. Ali Uludağ'ın mesajının arasına bir bölüyorum. Bir reklam alacağım, ama reklam dönüşü buradayım.

0: Doğru değil mi? Bir mola veriyoruz, moladan sonra devam ediyoruz. Tamam, o zaman hadi molaya gidelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek

Kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537 399

0: dakika. Burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya bir mola verdim bir reklam arası. Şu kulaklığın kablosu ne ara buraya? Ha şimdi halloldu mu? Tamam, bir sorun yok değil mi? Tamam ya, o zaman şey yapalım. Tamam, devam edelim kaldığımız yerden. Her şey kontrol altında. Nerede kaldık? Mesaj dedik değil mi? Mahmut Hoca radyo başında dedik. Doğru ya. Evet, hemen bakalım mesaja. Bakalım Mahmut Hoca neler söylüyor ya. Mahmut Hoca neden Mahmut Hoca? Şimdi Mahmut Hoca dediğimiz zaman hepimiz aklına şey geliyor değil mi? Hababam sınıfının efsane unutulmaz hocası Mahmut Hoca. Mahmut Hoca bizi maça götür. Mahmut Hoca. Bu Mahmut Hoca eğitimci Mahmut Hoca değil ya. Yani bu Mahmut Hoca hani böyle şeye de cami hocalarında hocam diyor. Ne kadar çok insan hocam diyoruz ya. Ya ilkokuldaki şeylerden başlıyoruz. İlkokul talebeleri. Gerçi onlar öğretmenimi tercih ediyor ama yine de böyle hocam demeye başlıyoruz öğretmenlere yani. Sonra işte ortaokul lise olunca branş öğretmenleri giriyor işin içerisine. Gerçi şimdi ilkokulda da giriyor. Lise şey var. İlkokulda İngilizce öğretmeni. Evet evet. Bizim dönemde yoktu öyle bir. Biz bir tane öğretmenle başlar, bir tane öğretmenle bitirirdik yani. Şimdi branş öğretmenleri olunca hocam işte. Kimya hocası, fizik hocası, coğrafya hocası. Hatta şey matematikçi, edebiyatçı falan gibi. Hocalar çok. Onlara başlıyoruz. Ondan sonrasında cami hocaları. Camiye gittiğimizde hocam. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Yani bir de spora gidiyorsak spor hocalarımız falan oluyor böyle. İşte bu hoca, Mahmut Hoca da sporla ilgili bir hoca. Tabii canım, efsane hakem ya. Tabii canım ya. Yani şimdi günümüzde artık böyle yapılan mesleklerini sona erdiren insanlara tamamen incelik olsun diye hani mesela eski muhtar, eski başkan, eski şeydi önceki dönem. Yani mesela önceki milletvekili, eski milletvekilimiz değil. Önceki dönem milletvekillerimizden mesela. Mahmut Hoca da şey diyebiliriz. Önceki dönem hakemlerimizden efsane hakem Mahmut Altınbaş. Şimdi şey hakikaten uygun olmuyor böyle. Dikkatli düşününce hani böyle eski hakem. Hani şey gibi oluyor bilmem eski. Eski radyocu. Tolga'yı tanıyor musunuz ya? Eskiden radyocuydu. Radyocu eskisi ya. Eskimiş bu ya. Ama şey daha güzel. Önceki dönem hakem. Eda efsane hakem. Mahmut Altınbakır hocam radyo başında. Günaydın Tolga Bey diyor. Mahmut Altınbakır hocam. Aramıza mesaj. Tamam o zaman. Günaydınlar Mahmut Hoca Bey. Karşılıklı böyle diyalog. Normalde samimi ızdıra beni gördüğünde hemen ensemi tutar falan böyle. Sarılır falan böyle, yanaklarımı sıkar. Tabii canım, beni gördüğünde böyle enseye tokat öyle. Yani programda demek ki bunu yansıtmak istemiyor. Anlıyorum. Sayın Mahmut Altınbakır Hoca Bey abi. Günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi yağmurlu bir Mersin'den selamlar yazdığın zaman programı kayıt ettiğimiz tarih

belli oluyor. Bu programın tekrarı bayram sonrası da yayınlanacak ya. Şimdi Mahmut hocam çok ince bir adamdır. Tabii böyle kibar, naif. Tabii tabii ince özellikleri olan bir adam. Diyor ki şimdiden iyi bayramlar diyor Mahmut Altınbakır hocam. Efsane hakem. Şimdiden iyi bayramlar dediğin zaman bu programı 3 Haziran'da dinleyen dinleyecek ki. Ne şimdiden ya, şey yok muydu? Geçmiş bayram değil mi bu ya? Yok yok, programı 20 Mayıs'ta canlı yayınlıyoruz. 20 Mayıs'ta şimdiden iyi bayramlar. Programı 3 Haziran'da tekrar dinleyeceksiniz. 3 Haziran'da da geçmiş bayramınız kutlu olsun. Biz de... Alternatif çok. Ankara'ya selamlar diyor Mahmut Altınbakır Bey abi. Senin ve ailemin bayramını kutlarım diyor. Bayramda Ovacık'ta olacağım. Süper bir vadi, Munzur Vadisi diyor. Vay. Bilirim ya orayı, Ovacık'ı falan bilirim. O Munzur Vadisi'ni bilirim. O Munzur Vadisi'nin havasını bilirim, oksijenini bilirim. Efsane hakem Mahmut Altınbakır Bey abi. Ovacık'ın havası için şey diyorlar. Munzur Vadisi'nin havası için şey diyorlar. Tansiyona, kolesterole, şekere iyi geliyormuş diyorlar. Dimdik oluyormuşsun böyle. Harbiden hiç yıkılmıyor böyle dimdik. Dakika sadece. Enerji veriyormuş diyorlar. Doğru mu abi? Harbiden böyle o oksijenin içine çekince böyle dimdik. Selamlar olsun Mahmut Altınbakır hocamıza, abimize, Mahmut Bey'e ve dostlarına ve sevdiklerine. Biliyorsunuz Mersin FM'in de dahil olduğu Töbe Medya Grubu'nun San TV ve İçer TV'sinde program yapıyor Mahmut hocamız. Selamlar, başarıların devamını diliyoruz. Ve ekibi ve dostları ve öğrencileri ve ailesi ve Ovacık ve Munzur Vadisi. Selamlar, ben de Mersin'de olacağım ben.

0: radyo başında Ali Uludağ, Uludağ Otoyukama günaydın kardeşim yazmış göndermiş. Yağmurlu bir Mersin sabahı dedi Mahmut hocamız, efsane hakem Mahmut hoca. Ama bu hafta için meteoroloji uyarmıştı. Yani yurdun büyük bir bölümünde, hatta tamamında yağmurlar olacak demişti. Şimdi şöyle ama, biz programı 20 Mayıs sabahı yapıyoruz. Yani 3 Haziran sabahı dinlediğinde ne yağmuru Tolga'cığım, yandık ya, perişan olduk, felaket olduk falan diyeceksiniz ama hemen aklınıza şu yazın. Kesin bu program 20 Mayıs sabahında canlı yapılmıştır diye düşünebilirsiniz. Seni sakladım dua diye. Yağmurlu bir Mersin. Alo da belki bugün işler kesat olur ama gidiş açınca işler olur ha. Uludağ Toyka Malulu da selamlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Mumi Garaj günaydın, selam aleyküm diyor. Mumi Cars olduk biz diyor. Adım da Selman diyor. Tamam tamam peki. Mumi Cars Selman. Yani Mumi Garaj ve Salman revize olmuş. Hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Nedir? Yemek yiyor muyuz? Kahvaltılar halloldu mu? Öğlen ne yiyeceğiz derdi başladı mı? Bakın size söyleyeyim, öğlen ne yiyeceksiniz? Bakın size ne tavsiye edeyim. Bakınız canınızı neye çektirteyim. Bak kuru fasulye diyor, misket kavurma diyor. Patlıcan güveç diyor, çöp şiş diyor. Sebzeli tavuk sarma diyor, Hatay tava diyor. O zaman durun, ben size bir menü yapayım. Durun. Yağmur Catering Yemekçilik'te Hatay tava, yanında yayla çorbası, yanında meyvesi. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te çöp şiş, yanında mercimek çorbası, yanında şalgam, yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan güveç, yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200. Yağmur Catering Yemekçilik'te misket kavurma, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200. Yani toparlayacak olursak, bütçenizi düşünüyorsanız, eğer bütçe organizasyonu yapıyorsanız.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bol bol ye diyor. Doyana kadar ye diyor. Patlayana kadar ye diyor. Sadece 200 lira diyor. Hadi bir kere daha vurgulayalım. Belki tam olarak şey olmamış olabilir. Ana yemek var, pilav var, salata var, limon, biber, ekmek var.
1: Yağmur Catering Yemek Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Tabii canım ya. Sadece 200 liraya karnını doyuruyorsun. Oh mis. Emine Kaya da radyo başında, Emine Kaya. Bizden de selamlar, günaydınlar Tolga diyor. Hangi Emine Kaya bu? Lili Çiçekçilik'ten Emine Kaya. Hangi Lili Çiçekçilik bu? Sistem Tıp Merkezi köşesindeki Lili Çiçekçilik. Hangi Sistem Tıp Merkezi bu? Şamlıbel'deki Sistem Tıp Merkezi. Hangi Lili Çiçekçilik bu? Hani böyle eşinize, sevgilinize, nişanlınıza güzel güller yaptırdığınız, buketler yaptırdığınız, çiçekler yaptırdığınız Lili Çiçekçilik. Hani şu doğum günlerinizde, evlilik yıldönümünüzde, özel günlerinizde çiçek siparişi verdiğiniz Lili Çiçekçilik. Yani çiçek deyince hemen manitacılık gelmesin aklınıza arkadaşım. Yani bunun ne bileyim, arkadaşının doğum günü olur, dükkan açılışı olur, özel gün olur, falan olur, filan olur. Bukete ihtiyacınız olur. Olur, saksı çiçeğine ihtiyacınız olur, peyzaja ihtiyacınız olur. Yani ihtiyacınız olan her yerde organizasyon işiniz olur mesela. Düğün öncesi olur, düğün sonrası olur, kız isteme olur. Hasta ziyareti olur ya, daha birçok şeyde. Lili Çiçekçilik Instagram'dan bulabilirsiniz. Lili Çiçekçilik Çamlıbel'de Sistem Tıp Merkezi köşesinde. Emine Kaya'ya ve ailesine de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sizden de selamlar, günaydınlar Tolga demiş. Nasıl Emine? Oldu mu? Performansım iyi mi? Ne diyorsun? Bir kahveyi hak ettim mi diyorsun? Nedir diyorsun? Bayramda gelsem diyorsun böyle. Güzel bir mangalı, bir kısırı, bir böreği falan hak ettim diyorsun, öyle mi?
2: Farklıydım diğerlerinden.
0: Oldu mu? Peki şey mi? Hak ettim değil mi? Bak hak ettim. Peki şey yapabiliyor muyuz? Ailecek gelebiliyor muyuz? Ben, eşim ve çocuklarım hep birlikte böyle. Maile.

0: zaman molaya mı gidelim? Mola vakti geldi. Tamam, o zaman mola veriyoruz. Mola dönüşü burada olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 20 Mayıs sabahı dinleyenler canlı dinliyorlar. Kaydediyoruz. 3 Haziran sabahı programın tekrarı yayınlanıyor. Mola esnasında gidip ihtiyacımızı gidereceğiz. Çayımızı alacağız. Sonra geleceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Geliyoruz. Buralardayız. Hemen birkaç dakika sonra geliyorum. Ayrılın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tamam, ne, bir şey söyleme sakın. Ne, ne?
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim

0: Hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Şimdi tabii ki de yolda dinleyenlerin sayısı çok olduğu kadar iş yerlerinde dinleyenler de var. Tabii ki de dinleyenler de var. Şimdi esnaflık, iş yeri işletme. Yani iş yerinden kastımız sadece böyle dükkancılıktan bahsetmiyorum. Ofisçilik var, yazıhanecilik var, büroculuk var, fabrikacılık var. Yani hakikaten insanın olduğu çalışma ortamının hepsi zor arkadaşlar. Hele ki bir de böyle çoklu ortamlarda böyle elemanla, personelle falan çalışıyorsanız. Yani işleriniz direkt bunlarla odaklı ilerliyorsa işiniz daha da zor. Çünkü bir yandan hem onların alın terini, emeğinin karşılığını ödemek lazım. Bir de onların hizmet verdiği müşterilerle denge kurmak lazım. Yani. Bu arada çalışanlarınız size emek veriyor. Bakınız, emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin diye bir sloganımız var. Şimdi bakınız, tabii ki de iş görüşmelerinde sizin yanınızda çalışmaya talip olan insanlar geliyor ve detayları konuşuyorsunuz. Çalışma saatlerini, işte çalışma koşullarını, işte alacağı maaşı, servis imkanını, yemek olayını, bunların hepsi detaylı. Şimdi bunları konuşurken çok böyle net olmak gerekiyor. Çok böyle gerçekçi olmak gerekiyor. Bir de burada şöyle bir olay var. Hakikaten böyle tüm çalışanların damak tadını, lezzetini bulmak, tüm çalışanları yemek konusunda ikna etmek oldukça zor. Ama en azından asgari bir düzen tutturabilirsiniz diye tahmin ediyorum ya da temennim o yönde, bilmiyorum. Şimdi baktığımız zaman bizim bununla ilgili şöyle bir şeyimiz var. İki seçenek var. Birincisi, çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak şimdi.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Siz bunu yaparsanız eğer. Bu arada kaliteli yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.

0: bunu yapmazsanız çalışan bir sineye çeker, iki sineye çeker. Ondan sonra birbirlerini doldururlar çığ gibi büyür. Ondan sonra problem yaşamaya başlarsınız. İşte bunu yapmak istemiyorsanız.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Yağmur Catering Yemek Şirin. Yani şöyle oluyor. Tabii ki de bu hizmeti veren birçok firma, birçok sektör var. Yağmur Yemek Şirin de bunlardan bir tanesi. Öncelikle arıyorsunuz ya da Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsunuz. Bilgi yazıyorsunuz. Onlar size dönüyorlar. Buluşuyorsunuz. Gelip görüşüyorlar size. Yanlarında böyle numune falan getiriyor. İstiyorsanız siz gidiyorsunuz. Yerlerini bir görün bakayım. Nedir ne değildi. Mutfağa bir gezelim usta falan deyip böyle. Bir bakıyorsunuz. Tabii ki de size ikramlarda bulunuyor. Sonra size söylüyor bizim yemek çeşitlerimiz bunlar bunlar diye. Siz de şey diyebiliyorsunuz ya, arada bunları da koyabilir misin diye. O da diyor tamam diye hemen not alıyor. Senin istediğin bu olsun kardeş, ne olacak falan diyor. Sonra anlaşıyor, fiyat veriyor size. Diyor ki bizim diyor burada lokantada diyor bol bol ye az az öde diyor. Bak şöyle bir kampanyamız var diyor.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Siz de diyorsunuz ki vallahi şimdi Cumali Usta'm bizim orada 100 kişi çalışıyor yani. 100 kişi verebilecek mi yani? Var mı böyle bir bol? Bir de bu rakamları biraz da ne yapacağım falan konuşuyorsunuz. Anlatıyorsunuz. O da size anlatıyor. Şöyle şöyle böyle böyle falan diye en sonunda uzlaşıyorsunuz. Uzlaştığınızda ne oluyor? Çalışanlarınız size yemek verdiği için siz onlara kaliteli yemek veriyorsunuz. Bir de çalışanlarınız yemek problemi yaşamıyorsunuz. Yağmur Catering Yemekçilik çözüyor işinizi. Tabii hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de ekonomik. Hepsi bir arada. Bir de bunlarla birlikte ne oluyor? İş yerlerinize sizin istediğiniz saatte geliyor yemek.
1: İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ve bu hizmetin yanı sıra bir de hani catering dediğimiz olay, toplu yemek organizasyonu var ya. Mesela işte geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Tatsız şeyler yaşamayalım ama olur da cenazemiz olduğunda hemen siz sadece arıyorsunuz, usta diyorsun cenazemiz var, 100 kişilik bir mevlidimiz var. Yeterli bunu söylemek. O gerekeni yapıyor zaten. Alternatifleri sunuyor size ve kendi ekibiyle geliyor. Biliyorsunuz öyle oluyor cenaze yemeklerinde. Veriyor orada tabildotu mabildotu her şeyi beraber hizmetini yapıyor. Bu da şu anlama geliyor. Toplu yemek organizasyonlarında catering hizmetinde çözüm ortağınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani siz sadece arayın, gerisini onlara bırakın. Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesiyle profesyonel hizmet. Tırmıl Sanayi sitesinde Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt bilgi alabilir, irtibat kurabilirsiniz. Hayırlı olsun.

Şimdi biliyorsunuz bizim işimiz esnaflarla. Özellikle Mersin'de yerleşik düzende olduğumuz yıllardan bugüne kadar esnaflarla işliyoruz. Esnaflara gidiyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz, dost oluyoruz, çay içiyoruz, çorba içiyoruz, arkadaş oluyoruz. Tamam, şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da biraz daha böyle kamuyla işliyoruz. Kamuya böyle girip çıkıyoruz. Kamudan daha çok çevremiz var ama Mersin'de bağımızı koparmadık ama. Yani Mersin'de de böyle baktığımız zaman bir bağımız, göbek bağımız, ciddi bir göbek bağımız var yani. Ben geçtiğimiz günlerde bir influencer fenomen falan işlerinden bahsedince... Gönlümü...

esnaf arkadaşım. Çok da saygı değer, çok da sevdiğim bir esnaf arkadaşım. Çok da kaliteli bir mekan sahibi esnaf arkadaşım yalnız ha. Yani esnaf dediğimiz böyle küçük esnaf değil aslında. Büyük şirketleşmiş bir firma. Ama yine de esnaflık yapıyor sonuçta. Halka hitap ediyor. Aradı bir konuştuk işte. Mersin'den sen görüşelim dedi. Ankara'dayım dedim. Telefonla anladı derdini. Çok gerekli. Az önce dolandırıcılık dedim ya bak. Bu anlatacağım şey aslında dolandırıcılık değil. Bu ticari alakın dışında. Alaki değer olmuyor. Bu bir ama bu bir başka bir şey. Dolandırıcılık falan diye. Anlatayım size. Ya diyor geçen gün bir kız gelmiş dedi bizim dükkanlardan birine. Gıda hizmeti veriyor bu arada bu arkadaşımız. Gelmiş diyor işte biraz yemiş içmiş, fotoğraf çekmiş, video çekmiş, bir şey yapmış falan. Bizimkine de bir şey tepki vermemiş. En sonunda kalkarken demiş ki, yani demiş ben yetkiliyle görüşeyim. Bizim müdür gitmiş. Buyurun hanımefendi demiş işte. Anlatmış o da bak böyle işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan. Telefonla bütün her şeyi gösteriyor. Yani herhangi bir dosya, herhangi bir bilgi, birikim, brief falan değil. Telefonu böyle, kulak bu böyle böyle falan. Anlatmış anlatmış kız demiş ki bizim müdür demiş ki eyvah güzel hayırlı olsun falan demiş yani. Kız demiş yok buranın işte size şey yapalım lansman işte neyse artık ben blok anlatıyorum biraz. Şey diyor arkadaş müdür arkadaş demiş ki tamam hanımefendi misafirimiz olun afiyet olsun sıkıntı yok yok demiş olur mu büyük bir çalışma falan. O an tabii önemsememiş müdür aradan bir hafta geçmiş kız bir daha gelmiş. Bu sefer işte bizden çektiği fotoğrafların işte kolaj mı edip bunu öyle bir şey yapmış yine göstermiş falan. Ondan sonra müdür demiş ki ya bizim böyle bir talebimiz yok falan ben de tesadüfen oradaydım diyor. Hemen diyor gitti müdahale etti. Kız diyor işte ilk önce şey yapmadı diyor sonra ben işte sahibim deyince diyor bir yakınlaştık demiş. Anlattı anlattı anlattı ben de diyorum ki işte bu tür çalışmamızı ajansla yapıyoruz falan filan geçirmeye çalıştım diyor. Abi diyor iki gün sonra kız geldi. Bu tabii olan olmuş yani bu paylaşım mı yapıyormuş ne yapıyormuş falan filan işte bir şeyler anlattı böyle. Sonra işte gel dedi ki işte bu hizmetimizin karşılığı rakamları örnekle geçelim işte 50 bin 60 bin neyse. Adam şaşırmış ya bizim esnaf arkadaş ne demiş ne nasıl yani demiş. Olur mu demiş kız ya biz yaptık ettik ya falan filan gibisinden. Adam diyor ki yani ben orada diyor kendimden utandım diyor. Bir de o gün yani çok detaya girmeyeceğim tamam. Yani daha müsait bir kıyafet çeşidiyle geldi gelmiş diyor. Orada diyor bağırıp çağırdı hatta siz beni kandırıyor musunuz Taci falan dedi. Hemen diyor bizim orada diyor bayan çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlara dedim ki siz görüşün hanımefendiyle halledin. Ne istiyorsa da verin dedim diyor. Saracağım seni yine. Yani zor kurtulduk diyor. Geçmiş olsun dedim daha geçmedi gidiyor. Dur diyor dur. Sonra diyor aradan 2-3 hafta geçti diyor. Baktım diyor başkaları geldi. Ya bilmiyoruz diyor biz ne olduğunu. Onlar da başka bir işte kendilerine influencer fenomen diyenler. İşte size hizmet verelim falan demiş yok düşünmüyoruz falan. Çok falanca kişiye vermişsiniz falan konusu geçmiş uzun uzun anlatmışlar. Adam anlatmış benimle alakası yok demiş ajans falan filan. Onları diyor gönderdik diyor bir şekilde falan. Bir baktık diyor insanlar bana arkadaşlarım telefon açıyor ya diyor sosyale baksana diyorlar. İkinci gelendeki bu sefer de kötülemiş. Falanca mekana gittik çok da güzel değildi. İğrençti çok kötüydü. Rezaletti. İşletmecisi bildiğiniz bir şey böyle. Müdürleri falan insanı dövüyor hakaret ediyorlar. Lezzetleri iğrenç. Ne oldu ya? Böyle bir ketenpereye geldik diyor. Bana şeyi sormak için almış ne yapabiliriz? Dedim yapacak bir şey yok. Onlar dövemeyeceğine göre kaba kuvvet. Yasal hakkını kullanmaya çalış. Yani bir kere hiçbir şekilde bir insan sözleşmesi olmadan senden bir para talep edemez. Hele ki senin dediğin gibi yok işte beni dokundun falan taciz. Öyle bir şeyden korkma abi. Yani sen işletmesin, işletme sahibisin. Kameran var, çalışanların var. Ya işte adam da haklı olarak tabii. Evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan kork. İşte bu da değişik bir yöntem. Dolandırıcının değişik yöntemi. Eskiden mahalledeki gençler gider şey derdi. Abi biz senin dükkanı koruyoruz. Bize gazoz ısmarlasana falan. Olay oraya gelmiş. Ben senin işte iki tane fotoğrafını paylaştım. Bana para vereceksin. Hayır vermezsen beni tacize... Allah... Allah'tan bir dinleyici beni arayıp da... Tolga istediğim şarkıyı çalmazsam beni taciz etti diye Allah'tan öyle bir şey. Aman ha. Gerçi ben çalmam da. Söylersen söyle. Etmediyse de taciz edeyim ödeşelim ne olacak? Bana yemez bana işlemez o ya. Dikkat edin arkadaşlar bak böyle bir hikaye var işin içinde. Tevekkeli ben de bazen karşılaşıyorum böyle. Gerçi bu arkadaşla karşılaşıyorum da. Hakikaten işte kötüleme mötüleme iğren... Demek ki ha şey mi deniliyor yani Tolga'cığım bak bize güzel para verirsen şey deriz. Tolga Dünyası'nı dinledik çok güzel mükemmel program. Eğer bize para vermezsen ne diyor bu ya iğrenç bir program. Allah sonumuzu hayır etsin ilerle karşılaştırsın. Bu ne böyle?

Ya harbiden ülkemizde, ya dünyada demeyeceğim, çok değişik enteresan şeyler var, aman diyeyim, dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu telefon dolandırıcılığı da başta geliyor, ona dikkatli olun. İşte sanal medyada tanışma tuzağıyla yapılanlar, aman diyeyim. Yani bu kadın olsun erkek olsun fark etmiyor ya, erkekler de kadınları dolandırıyor. Ya belki para kazanmıyor ama izzeti nefsiyle oynuyor derler ya böyle, gençliğini çalıyorlar, ona da dikkat edin ha. Ya o yüzden aman diyeyim bak. İnsan ne yapacağını şaşırıyor arkadaş ya. Düşünsene, işletme sahibisin, istihdam sağlıyorsun, herkesi destekliyorsun ama bir gün karşına böyle bir hikaye çıkıyor. Kötü bir durum ya. Yani düşünsene, yıllarca hani şey derler ya, onurun için, şerefin için, itibarın için yaşamışsın. Bir tane genç kız geliyor işte, ne oldu belirsiz, infilozur fenomen. Eğer diyor, ben diyor sana hizmet verdim diyor. Eğer diyor demezsen diyor. Şahsen yani işte... Ya Allah bana çıkar, karşıma çıkar, benim karşıma çıksa. Kaba kuvvetten bahsetmiyorum, şiddetten bahsetmiyorum. Yani ben o şeyse ben ondan... Tanıyanlar tanır beni ya, bilirler yani. Sıkıntı yok.

Rahmetli İbrahim Erkal'a Hürmet ve Saygı albümünden bir şarkı dinliyoruz. Biz de rahmetle ve özlemle anıyoruz İbrahim Erkal'la. Mekanın cennet olsun, günahların affolsun inşallah. Dalga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de. Dalga Dünyası her akşam 17-19 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de.

0: Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada, bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen

0: C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermediler. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaç büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazalanı ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmeti

0: kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belteli adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor musunuz?

0: koydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 210 31-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma.

0: akşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Damar denince damarın tek adresi
4: Mersin FM.
3: Hep damar. Full damar.

merdivenlerde bir ölüm sessizliği. Dışarıda kül rengi yağmurlar. Üzerinde en çok sevdiğim ceketin. En acısı unut gitsin der gibi devrilmiş kirpiklerin. Ve ilk defa bu kadar aceleci ellerin, ayakların, gözlerin. Söylenecek ne varsa bitti, doğrudur. Artık bu saatler kanadı kesik bir sevdanın, kalemi kırık bir aşkın ve sayfaları yanık bir romanın sonudur.

işte gidiyorsun. Ellerinle açtığın bütün kapıları kapayarak. Hayat verdiğin odalardan gölgeni de alarak. Ve sürgüne verip bütün düşlerimi dağ gibi bir adamı yıkarak. Anlıyorum. Anlıyorum. Bu suskunluk bir aşkın açılmamış son mektubudur. Geride bıraktığım saksıda bir gelin çiçeği, masada kırık bir kolye ve yüreğimde parmak izlerin. Ve de cevapsız

kere ki gözlerim o mağrur bakışını, yıllardır düşlediğin zaferi kutlayarak ve bir masum veda gibi sokulup yanıma ellerinle yüreğimi parçalayarak. Tarihte bugün, aylardan Eylül, günlerden hüzün, saatlerden ondur. Sen kazanmayı, ben kaybetmeyi seçtim. Anlıyorum. Bu ikimiz için artık sondur. İşte gidiyorsun ve biliyorsun. Birazdan sol yanıma düşerim. Yaramın olduğu yana, vurduğun yere yani. Ne de olsa ayrılık acıdır, zordur. İşte karşında ağır yaralı bir adam, bir avuç gözyaşı ve ihanet makamında bir şarkı. Suç mahallinde senden kalan son delil budur. Git, hadi git vazgeçilmezim. Unutma ki dünyada bütün mezarlıklar senin gibi vazgeçilmezlerle doludur. Git, hadi git vefasızım.

sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak eşime gelmiyor be dayı.

0: Reklam tanıtır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil sen böyle yokuş, su dinle.

0: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
2: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilinç. Her hali lezzetli.
8: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
9: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
13: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
14: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
15: SML Restoran ve Catering.
16: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
15: 0533 974 4590.
16: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
15: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
17: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
18: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
19: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar

0: yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

istedi. En güzel can da kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul.

sevgilim, ne olur sevgilim bir gün daha kal. Aşkımdan ölsem de

0: kıyamam. Duysaydım giderken kıyardım seni. Kıyamam. Kıysaydım gözümü silah gibi dayardım sana. Kıyamam ki.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
7: Türkiye Vestel'leniyor.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Komşuda 89 TL.

0: bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Damar denince damarın tek adresi
13: Mersin FM.
12: Hep damar. Full damar.

Sana şaka geliyor. Kapattın bir zindana, ebedi mahkum gibi çürüyorum diyorum. Sana şaka geliyor.

aşk elinde oyuncak. Ettin can kafesini.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin, şehit dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi arı gibi çalışanlara bal gibi destek sloganıyla 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteği sunuyor. Altın Kovan Projesi kapsamında sunulacak olan desteğin dağıtım töreni 21 Mayıs Perşembe günü saat 17'de Tarsus Karabucak Ormanı'nda gerçekleşecek. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 20

0: 16-16 Akdeniz Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sana söylemek istemediğim tek kelime nedir bilir misin? Ayrılık. Peki ayrılığın ne demek olduğunu bilir misin?

0: İslam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: Dördüncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
6: Şoför Mahali.
0: Şoför Mahali başlıyor.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kayar, kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden, neden uzaktır bilinmez.

0: kendini. O kendini biliyor.
1: 33 AK 022.
2: Yolun açık olsun, devam et.
3: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin şehit, dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi arı gibi çalışanlara bal gibi destek sloganıyla 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteği sunuyor. Altın Kovan Projesi kapsamında sunulacak olan desteğin dağıtım töreni 21 Mayıs Perşembe günü saat 17'de Tarsus Karabucak Ormanı'nda gerçekleşecek. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz.

0: bulabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
10: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
12: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
14: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
15: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
16: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
17: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor.

Göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Şoför Mahalli.
3: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.

Bir anlık heves gelir geçer sanmıştım. Böyle değilmiş ki. Meğer çok yanılmış. Sen gidince anladım. Ben sensiz yapamazmışım. Affetmezsin biliyorum. Ama ben çok çok pişmanım.

tesellim kaldı, o da hayalin. Onu da al eğer acımıyorsan. Hiç düşünme beni, ne olur halim. Hep uzaklarda kal, acımıyorsan.

0: unutmak istesen unutulmuyor. Seven gönül sözde avutulmuyor. Bir kadeh boşalıp biri doluyor. Kır kadehlerimi, kır kadehlerimi acımıyorsan.
1: Unut

0: Çukurova'nın en delikanlı radyosu.
1: Mersin FM.
2: 31 ELZ 735.
3: Yolun açık olsun. Devam et.

0: Bu dönüş neye yarar? Ne yazık, ne yazık çok geç geldin. Ben de senle arzular bittikten sonra geldim. Unutuldum zamanla, ne olur, ne olur beni anla. Gözümden damla damla düştükten sonra geldin. Bendeydin nefes gibi, sendeydim heves gibi. Sen artık herkes gibi olduktan sonra geldin.
1: Damar damar işte o kadar.
2: Bütün duygularım

Go, let's go.

0: Mersin FM 104.6 33RM5656.
1: Yolun açık olsun, devam et.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta

0: Boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
7: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri yeni bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Afra'yla. Adı İntikam'dı. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
8: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

Sevgili de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bazı insanlar hayatımızdan gitse bile bıraktıkları his uzun süre bizimle kalmaya devam ediyor. Bir sokakta bir şarkıda ya da hiç beklenmeyen bir anda yeniden ve yeniden aklımıza geliyorlar. Belki de özlemek unutamamaktır biraz da. Şimdi tam da böyle bir duyguyu, böyle bir hissi anlatan bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Unutulanlar, İbrahim Erkal sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

sen kal böylece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Reklam kazandırır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi yeni.

0: Yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler. Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestelleniyor.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385, 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite

0: Hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Telinde Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Solmuş çiçekler. Özlemek sadece birini aramak değildir bazen. Eski bir zamanı, eski bir mutluluğu ya da eskisi gibi hissedebilmeyi istemektir. Çekilmez düşlerim bana. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılarınızı değerli eşim Murat'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun. Mor Hicranlar, Hakan Taşıyan sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Tam da bugünün havasına uyan bir şarkıyla devam ediyoruz. Hatta yağmurlar yağıyorsa, Hayır, daha önce de ben şey demiştim, artık bu saatten sonra zaten herhangi bir soğuk olmaz gibi bir yorumda bulunmuştum hava durumu hakkında konuşurken. Bugün de yağmurlu bir güne uyanmak tabii bana da şok etkisi yarattı. Galiba biz yaz mevsimine geçemeyeceğiz.

bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0530 8273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Bir sigara. Katkıları vermeye, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Sizleri Fatih Kısaparmak'la baş başa bırakıyorum. Ben iki kere ağlarım sizlerle radyonuzda.

gibi çırpındı kalbin ellerimde. Ben iki kere ağladım. Varsın olsun sen beni zalim bil. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü dedi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle vatandaşların hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bayramda şehirler arası yolculukların artmasıyla HGS üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat çekildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mecliste kurulan komisyon bir taslak rapor hazırladı. Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri. Raporda ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılmasıyla ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi gibi maddeler de var. Yasa dışı bahis

0: ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da elebaşılığını UG'nin yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kamuoyunda avukat Serdar Öktem cinayeti olarak bilinen olayda elebaşılığını BG'nin yaptığı suç örgütüyle UG'nin yaptığı suç örgütünün ortaklaşa şekilde hareket ederek bu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin yaklaşık 6 ay görev yapması öngörülmekte denildi. Almanya tarafından uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan şüpheli İstanbul Şişli'de yakalandı. Şüphelinin mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenildi. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Mersin valisi Atilla Toros Tarsus'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların ardından yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Toros hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır temennisinde bulundu. Saldırıda yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret eden Toros, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri, faturalandırma evrakları ve iş yerlerindeki belge kontrolleri incelendi. Geçen hafta başlatılan kontrollerin bu hafta artırılarak sürdürüldüğü bildirildi. Toroslar Belediyesi yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler yalnızca bakım yapmadı, yaş almış vatandaşlarla sohbet etti, bayram anıları dinledi ve yalnız yaşayan bireylerin kapısını çalarak unutulmadınız mesajı verdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: Cam balkonda şok fiyatlar.

0: Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
11: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca programımızın da ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Bence bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunuzu sandığınız duygular bir anda yeniden ortaya çıkabilir. Şimdi sizleri Ertuğrul Polat'la baş başa bırakacağım. Güzel şarkı Özbay Kurtarma. Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Varsam senle, yoksam senle. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
12: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarmak katkılarıyla devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, Tarsus'tan dinliyoruz en güzel şarkıları, değerli abim Yılmaz'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 288. Allah, numaraları karıştın. Tamam, numaramızı vermeyelim ya. Bu kadar çok sponsorumuzun numarasını dinliyoruz ki tabii ki burada. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Numaralar da haliyle birbirine karışıyor ya. Hayat yordu, kader kırdı hep beni. İnanılmaz, bu arada hatırlayamıyorum numarayı. O zaman sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakayım, olmayacak böyle. Cengiz İmren'le sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Duy, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Azer Bülbül sizlerle radyonuzdaydı. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Arif Susam yorumuyla Acımıyorsun dinleyeceğiz sizlerle. Ve bazı vedaların üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin

0: insanın içinde küçük bir sızı kalıyor. Belki alışılıyor ama tamamen geçmiyor maalesef.
1: Tek tesellim kaldı.
0: Şarkının güzelliğine bakar mısınız ya?
1: Onu da al eğer.
0: Harika bir şarkı, harika bir yorum.
1: Hiç düşünme.
0: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum. Acımıyorsan Arif Susam sizlerle radyonuzda.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

batavu acımıyor sen. Hiç düşünme benim ne olur halim, hep uzaklarda kal acımıyor.

0: zamanı.
1: Birini unutmaya çalışmak bazen onu daha çok hatırlamaktır. Ne kadar uzaklaşsan da bazı anılar hep aynı yerde kalıyor. Ama şimdi asıl mesele bence insanın kendini özlemesi. Şimdi sizleri öyle bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Ümit Besen, durdurun zamanı hiç geçmesin yıllar diyecek. Şimdi aynalarda başka biri var. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
2: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.0.
0: Durdurun zamanı, hiç geçmesin yıllar. Yağmasın saçlarıma, yağmasın karlar. Çocukluk günleri.
3: Özbay Kurtarma sponsorluğu

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz.

albümlerde yaşar o güzel anılar. Gözlerim doluyor baktığım anlar. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar. Şimdi aynalarda başka biri var. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar.

0: Bugün sanırım üzerimde biraz dalgınlık var. Sürekli bir şeylere basıyorum, bir şeyleri unutuyorum. Ya neden böyle oldu anlayamadım ama. Neyse, ne yapalım artık. Verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Ömer Danış'la baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin, şehit dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi arı gibi çalışanlara bal gibi destek sloganıyla 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteği sunuyor. Altın Kovan projesi kapsamında sunulacak olan desteğin dağıtım töreni 21 Mayıs Perşembe günü saat 17'de Tarsus Karabucak Ormanı'nda gerçekleşecek. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar

0: şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan

0: ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunu sandığın hisler bir anda yeniden ortaya çıkar ve hafızanın en derin yerinde kalan anılar bile yeniden canlanabilir.
1: Bir yudum su gibi muhtacım sana.
0: Şimdi bu şarkıyla sizleri geçmişe götüreceğiz.
1: Yana yana
0: harika bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı dinleyeceğiz sizlerle birlikte.

0: bir mesaj paylaşalım. Daha sonra sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. İyi yayınlar Selin Hanım. Kolay gelsin. Sıradaki en güzel aşk şarkılarınızı değerli eşim Baran'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Öyle özledim ki sevdim seni. Seninle yaşadım sensiz günleri. Sensiz günleri. Sana gelirim. Cengiz Kurtoğlu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Selin yayında.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Şimdi özlem özlem diyoruz ama aslında her özlemin içinde biraz da umut var aslında. Bir gün yeniden karşılaşma ihtimali, yeniden konuşabilme düşüncesi. Belki de insanı ayakta tutan şey tam olarak budur. Zaten şimdi Bergen de söyleyecek bizlere. Bu son olsun sevgilim diye. Barışalım yeniden. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Bu son olsun. Bergen sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yürüyüşü

0: 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: ...233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar. Eşim Ramazan için Selahattin Özdemir'den bir şarkı çalarsanız çok mutlu oluruz demişler. Çalmaz olur muyuz ya? Sizleri Selahattin Özdemir'le baş başa bırakalım, çıldırabilirim sizlerle radyonuzda.

Ve şimdi sondan bir önceki şarkımız. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakacağım birazdan. Bu benim kaderim, değişmez talihim. Gülmedi, gülmüyor kaderim diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.

İşte gidiyorsun yabancı gibi. Gideni ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Tanrı'ya yalvarmak benim.

Programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü dedi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle vatandaşların hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bayramda şehirler arası yolculukların artmasıyla HGS üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat çekildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mecliste kurulan komisyon bir taslak rapor hazırladı. Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri. Raporda ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılmasıyla ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi gibi maddeler de var. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da elebaşılığını UG'nin yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kamuoyunda avukat Serdar Öktem cinayeti olarak bilinen olayda elebaşılığını BG'nin yaptığı suç örgütüyle UG'nin yaptığı suç örgütünün ortaklaşa şekilde hareket ederek bu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin yaklaşık 6 ay görev yapması öngörülmekte denildi. Almanya tarafından uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan şüpheli İstanbul Şişli'de yakalandı. Şüphelinin mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenildi. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Mersin valisi Atilla Toros Tarsus'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların ardından yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Toros hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır temennisinde bulundu. Saldırıda yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret eden Toros, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri, faturalandırma evrakları ve iş yerlerindeki belge kontrolleri incelendi. Geçen hafta başlatılan kontrollerin bu hafta artırılarak sürdürüldüğü bildirildi. Toroslar Belediyesi yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler yalnızca bakım yapmadı, yaş almış vatandaşlarla sohbet etti, bayram anıları dinledi ve yalnız yaşayan bireylerin kapısını çalarak unutulmadınız mesajı verdi.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattı.

0: Hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-26-16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-26-16. Akdeniz, Mersin.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. çift 0.

0: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Babalar Restali başlıyor.
4: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz.
5: Bakışların yaralıyor, gönlümde bir
4: bugün de saatler tam 16'yı gösteriyor ve zaman gönül yaralarına tercüman olan şarkıların zamanı. Bugün perdeyi öyle açıyoruz ki yüreğinde kor taşıyanlar, sevdası yangına dönenler radyoların başına. Eyvah yine düştü gönlüm bir zalimin ocağına diyenlerin sevdasına ses olmak için geldik. Gökhan Güney'in o eşsiz yorumuyla düştü gönlüm diyoruz ve Babalar Resteli böylelikle başlıyor. Kulaklarınız bizde olsun. Gökhan Güney düştü gönlüm şarkısıyla sizlerle radyolarınızda olacak.

Gökhan Güney Resteli devam ediyor. Bu şarkının, yani sıradaki şarkının yeni çıkan versiyonu var. Ben onu da çok seviyorum ama bu versiyonu bir başka yani. Bir seni düşündüm, bir de kendimi diyecek. Gökhan Güney şimdi radyolarınızda sizlerle birlikte olacak. İçime hasretin dolup taştıkça, gözlerim boşluğa daldıkça, o eski günleri hatırladıkça bir seni düşünürüm, bir de kendimi. Şimdi maziyi düşünürken sizlere bu güzel şarkıyı armağan ediyorum. Gökhan Güney, bir seni düşündüm, bir de kendimi. Ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olacağım.

0: Bananal ve Stani
1: devam edecek.
0: Devam edecek.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin, şehit, dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi arı gibi çalışanlara bal gibi destek sloganıyla 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteği sunuyor. Altın Kovan projesi kapsamında sunulacak olan desteğin dağıtım töreni 21 Mayıs Perşembe günü saat 17'de Tarsus Karabucak Ormanı'nda gerçekleşecek. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam kazandırır.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
9: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
10: İster tıkla, ister uğra.
11: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
12: Gökhan Eğitim Kurumları.
11: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 300

0: hattı 90 12 624 34 34.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
7: Reklamların ardından arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restani'nde bendeniz Zeynep sizlerle birlikte.

birlikteyiz. Şimdi Müslüm Gürses'le biraz aşktan bahsedeceğiz. Hani böyle hayatınız olağan akışında gider, bir anda yollarda hayatınızı değiştiren, sizi su misali akışa büyüleyen o özel insanla karşılaşırsın ya. İşte şimdi hayatımızdaki o özel insanlara bir selam gönderelim. Müslüm Gürses'le birazcık aşkla konuşacağız. Mest oldum diyecek Müslüm Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sanki birdenbire bir şey oldu, dilime söylenmeye bulamadım kelime diyecek Müslüm Gürses. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

İşte böyle mest olup, aşık olup, böyle güzel havalarda aslında aşk kalbinize bir kuş gibi konuyor ya. Ardından da maalesef bazen aşk hüzünlü oluyor, hüzünlü bir şekilde bitiyor. Çok sevdim, sonunu hiç düşünmeden ayrıldık, sebebi neydi bilmeden diyecek Müslüm Gürses, Öğrenemedim şarkısıyla sizlerle radyolarınızda olacak.

0: Messe Italien.
1: Galiba hayattaki en zor şey birini unutmak sanırsam. Yani Müslüm Baba bile unutmayı öğrenemedim diyorsa bu iş böyledir. Şimdi Adnan Şenses de aynı dertten müzdarip olacak ki vallahi billahi unutacağım diyecek. Bizim şarkımızı bir daha çaldır bu gece son defa ağlayacağım diyecek. Şimdi sizlerin şarkısını son kez çaldırıyorum bakalım. Ama gerçekten hüzününüz son kez olsun. Adnan Şenses sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.

Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorularda

Kerem Şahin Resteli'nin ikinci şarkısıyla sizlerleyiz. Az önce kaderim mi yoksa sen mi suçlusun diye sormuştu Selam Şahin. Şimdi de gözlerin bir silah, bakışın kurşun diyecek. Aşkı bize böyle tarif edecek Selam Şahin. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: resitali.
1: Ne güzel söyledi öyle Selami Şahin, severek uğrunda ölebilirim diye. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nin bu şarkıyla da birlikte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane babalarını dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde buluşuyoruz. Şimdi de son şarkımız Ferdi Tayfur'dan gelecek. Ardından ağlayan şarkılarıma şiir oldun, beste oldun, söz oldun. Yıllarca kuruldun gönül tahtıma, benim oldun, canım oldun, can oldun diyecek. Çok güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğim. Kanayan gül diyecek. Ya da yine sensiz. Şarkının adı ikisinden birisi de olabilir. Tahmin değilim. Herkese şimdiden iyi dinlemeler. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Yine yarın saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin efsanelerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde buluşalım. Ferdi Tayfur Kanayan Gül şarkısıyla şimdi sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Bizimle kalın.

0: Dağlar ve sitemleri sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla

0: Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

aradı mısın? Bir ölümlük fani Allah değilsin. Aşkın dağlayan kalbimin ardında taş ettin içimi taş, toprağın öldü. Kurudu içimde hep sevgi gülleri. Dön artık ne olur, gönlüm sevinsin. İçinde hislerin kirlenmiş izleri, yüzümde nefretin gizleri kalmış. Aklımda fikrimde hep vefasızlık, şeytana kanmaya gözlerin dalmış. Elinle kazdırdım öfkene kabrimi, gönlümde gezmemiş sevmenin nedir. Ezelden bilirim gittiğin günleri, bir ömürlük fani.

0: özel Hatay döner ayran 120. 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: Da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü dedi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle vatandaşların hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bayramda şehirler arası yolculukların artmasıyla HGS üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat çekildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mecliste kurulan komisyon bir taslak rapor hazırladı. Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri. Raporda ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılmasıyla ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi gibi maddeler de var. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da elebaşılığını UG'nin yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kamuoyunda avukat Serdar Öktem cinayeti olarak bilinen olayda elebaşılığını BG'nin yaptığı suç örgütüyle UG'nin yaptığı suç örgütünün ortaklaşa şekilde hareket ederek bu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin yaklaşık 6 ay görev yapması öngörülmekte denildi. Almanya tarafından uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan şüpheli İstanbul Şişli'de yakalandı. Şüphelinin mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenildi. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve

0: Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Mersin valisi Atilla Toros Tarsus'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların ardından yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Toros hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır temennisinde bulundu. Saldırıda yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret eden Toros, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri, faturalandırma evrakları ve iş yerlerindeki belge kontrolleri incelendi. Geçen hafta başlatılan kontrollerin bu hafta artırılarak sürdürüldüğü bildirildi. Toroslar Belediyesi, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler yalnızca bakım yapmadı, yaş almış vatandaşlarla sohbet etti, bayram anıları dinledi ve yalnız yaşayan bireylerin kapısını çalarak unutulmadınız mesajı verdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
6: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Acılar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğim, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim. Belki de

sarar gibi geçtim acının ardından. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olmalı.

Sessizlik bir ok gibi canımı saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganlar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbette aşk dediğin böyle olmalı.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar

0: Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: Mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilinç. Her hali lezzetli.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Su hayattır. Su Hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
12: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

yıkıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye

yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum, hem çok acı.

insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da,

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: çok yalnızım buralarda.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Damarsa damar, işte o kadar.

Sana umutlarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim. Sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle. Hasretimle büyü. Sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek. Balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina harp malulu gazilerin, şehit, dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci

0: pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
8: Damardan kalbe.
7: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Ayşe, iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayından.
2: Valla Arabeskin Kralı Fırat geldi işte yine mikrofon başında sevgili dostlar. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili Samet Yaşar'a buradan selamlarımızı iletelim. Değerli ekibine ve tüm müşterilerine selamlar olsun. Bu güzel şarkı öncelikle onlara armağan oluyor.
3: Düşen gölge bir ben.
2: Evet, şu dakika itibariyle radyo başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere de gelecek. İlk yarım saatimizi böyle 90'lardan slow, böyle Türkçenin Türkçe pop slow şarkılarla takılacağız bakalım.
3: Düşen gölge bir ben.
2: Yine listemiz bomba gibi, hazırsınız inşallah. Birbirinden güzel şarkılar sizleri bekliyor arkadaşlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Vallahi Murat abiyi uğurladık. Biliyorsunuz az önce Murat abi yayındaydı.

0: Onurla da klimayı da açtırmadı bize. Buz gibi burası. Montla yayın yapıyorum. Adam patroncu. Açma diyor klimayı. Yar mısın diyor.
1: Ayrılırsam dayanamam. Bir kez
0: vallahi güzel bir şarkı Tarık yorumuyla dinleyeceğiz. Bir ben olayım diyecek radyonuzda.
1: Biraz
0: hadi bakalım, mesajlar patır patır düşmeye başladı. Daha sonra bu güzel şarkı sonrasında mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız sevgili dostlar. Tarık'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında da dediğimiz gibi mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız.
2: Mersin FM 104.6
3: Fırat yayında.
4: Fırat'a selam.

0: sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Eyvallah.
0: Mersin efendim. 104.6.

Vallahi mükemmel bir şarkıydı. Startımızı verdik sevgili dostlar. Tarık'ı bilirsiniz değil mi? Zamanında biri bizi gözetliyor, evi vardı. Orada şarkı söylerdi. Sonrasında patladı gitti sevgili kardeşimiz. Bu güzel şarkıyı uğurlamış olduk. Şimdi mükemmel bir şarkı daha gelecek radyolarımıza. Benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Ben Poyraz, babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Arslan ve kardeşi Mert Alıç, Beysat Demir Yılmaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Teteş ve Muhammed Tatlı için sıradaki tüm şarkılar armağan olsun demişler. Yeniler Fatih abi, ben Çınar Başbuğ, babamı özledin mi diye soran birine gel de bu kadar insanın nefes aldığı şehirde boğulmayı anlat. Sıradaki bütün şarkılar babam.

Kürşat Öze gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Eşinden canından çok sevdiği Emrah Gezgin'e bir adam sakalına kadar sevilir mi demeyin. Ben o adamın kipriğinden tut her zerresine aşığım. Her zerrem her zerrine aşık. Kalbim seni çok seviyorum çok özledim canım benim diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam iyi yayınlar. Emeğinize sağlık dilerim. Ben Kıbrıs'tan Dilek Hatay. Sıradaki şarkı Can Yoldaşım isim Hüseyin Aldemir için gelsin. Bir kitapta şöyle der: sevmek söylemek değil, her haliyle değerli olduğunu hissettirmektir Can Yoldaşım diyerek mesajını sonlandırmış. Kıbrıs'a selamlarımızı gönderelim. Vallahi bu aralar dinleyemiyorsunuz arkadaşlar. Kıbrıs'tan normalde dinleniyoruz ama frekanslarımızdan dinleyemiyorsunuz. Radyo üzerinden dinleyemiyorsunuz. Ancak internet üzerinden. Bugün gittim baktım cihaz patlamış yani. Yanmış, kül olmuş. Artık yıldırım mı düşmüş bilmiyoruz. Hayırlısı olsun bakalım. Sıradaki parça Büşra'sından Mert Alışın'a seni çok ama çok seviyorum, sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mersin Mutan Melike Delice. Bugün çalacak olan tüm şarkılar bir cil arkadaşlarım Çağla Nur ve Şule'ye gelsin. Çok öpüyorum ikinizi de. Allah'a emanet olun. Sana da gelsin, kolay gelsin Fırat abim, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere ve tüm sevdiklerinize armağan olsun. İyi yayınlar Fırat abi, ben Master Kör. Sıradaki şarkılar dostlarım Halil İbrahim Kartal, Şeyda Dosun, Alparslan Güven, Ferdi Ersoy, Ramazan Çevik, Çağatay Topal, Mustafa Seyir, Kayhan Şenhanlı ve Veli Şahin. Evet, Ali İhsan Solak, Semir Gence armağan olsun demişler. Vallahi öyle güzel yazmışsınız ki toparlaya toparlaya okumaya çalıştım artık. Selamlar olsun sizlere. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Hazal Ocak. Sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için gelsin. Adını gökyüzüne yazdım her sabah sende doğsun diye. Yüreğini yüreğime yazdım. Canın yandığında benimle yansın diye. Adını canım koydum. Sen öldüğünde ben de öleyim diye diyerek mesajını sonlandırmış. Meğerse hiç bilmem. Hadi bakalım bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. DJ Bülent'i de bilirsiniz değil mi? Zamanında Kral TV'de program yapıyordu kendisi. O yüzden adı DJ Bülent. Bu güzel şarkımızı Erzurum'un cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan edelim. Kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silipke Atayurt arkadaşlar. Atayurt kavşağından U dönüşü yapıyorsunuz hemen petrolün yanında. Hala gitmediyseniz gidin bir o lezzeti tadın arkadaşlar. Fiyatları uygun. Hijyenik bir ortam. Tam da bir aile ortamı. Aile işletmecisi zaten sevgili Samet Yaşar. Selamlarımızı gönderelim buradan kendilerine.

0: mısın?
1: Hadi bakalım bu şarkıyı birlikte söyleyelim. Bağıra bağıra ver coşkuyu kolonlara diyelim. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Biliyorlar söylesin bakalım.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Fırat yayında.
4: Eyvallah. Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
5: Mersin FM 104.6.

0: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı. Baba büyüksün.
1: Eyvallah.
2: Mersin efendim. 104.6.
3: Vallahi şarkıyı başa aldık yanlışlıkla. Hemen kaldığı yerden devam edelim. Sana...

Vijay Bülent'i geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Selamun aleyküm Fırat abi, ben Adana'dan İkizler Ali Can. Sıradaki parça dostlarım Enes Işıklı, Merk Otolastik, Barış Yıldız, Yakup Acaksız, Tamer Tako ve ismini saymadığım bütün dostlara gelsin saygı görmek istiyorsanız saygı duyacaksınız. Aksi takdirde milyonlarınız olsun bir kuruş etmezsiniz. İki gözüm Ali Can'ın seni çok seviyorum kalp atışım diyerek mesajını sonlandırmış. Biliyor musunuz, her gökkuşağın bittiği yerde hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim, sonu sende bitti. En değerlimsin ben Mustafa Alpaldun. Sıradaki tüm şarkılar en değerlim Deniz Gireyim'e gelsin demiş. Gelsin bakalım. İyi akşamlar, sıradaki tüm şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Emre Eylice için gelsin. İyi ki varsın en güçlü yanım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, ben Adı Arya. Evet, Adı Arya Çelik. Sıradaki tüm şarkılar benim kahramanım canım babam Kadir Çelik'e gelsin. İnanma. Kalbimde kocaman bir baba özlemi var. Zaman

0: geçiyor. Sensizlik ağır geliyor. Seni çok özledim ve çok seviyorum canım babam diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Mithat Alpaltun. Sıradaki şarkılar abim Mustafa Alpaltun ve yengem Deniz Giray Uyanığa Armağan Olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurcan Toklucu. Sıradaki en güzel şarkılar Aslanoğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum. Annemin kalbinde hiç dinmeyen bir sızısın. Gözlerim yolda seni bekliyorum. Seni çok seviyorum Aslanoğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Abim ben Mert Bakar. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a ve arkadaşları Şevki Şafak, Eruzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı abilerime gelsin. Babam seviliyorsun diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Sevgili Çetin kardeşimize unutmayalım buradan. Selamlar olsun sevgili kardeşimize. Ben Emir Alpaltun. Sıradaki şarkılar Kral Amcalara Mustafa Alpaltun, Muzaffer Kartal, Süleyman Özen, İsmail İkinci Lokman, Yeşil Yurt'a Armağan Olsun demişler. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Yine güzel bir şarkı daha. Sonları da radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında buradayız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin FM 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
11: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
12: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
13: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
14: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
15: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
16: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
17: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
18: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Su hayattır. Su Hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Fırat'ta damardan kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silipke Atayurt arkadaşlar. Buradan da tekrardan hatırlatmış olalım. Selamlar Fırat Bey, yayınlar sıradaki şarkılar eski İzmirli Bayram Öztürk'ten, Doğan Demir Yılmaz, Yusuf Kaya, İsmail Timuçin, Mustafa Alpaltun, Mahmut'tan, Musa Asgay, Oktay Ucak, Cepecan ve Adanalı Kenan'a gelsin. İzmir'den selamlar olsun, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, İzmir'e selamlar olsun. Ben Emir Alpaltun, sıradaki şarkılar Kral Amcaları, Mustafa Alpaltun, Muzaffer Kartal, Süleyman Özen, İsmail İkinci, Lokman Yeşilyurt'a gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum, Velihan Çelik, seni çok seviyorum. Ve bazen hayattır sevmek, birini çok uzaktayken bile yüreğinde taşıyabilmek demiş dinleyicimiz mesajında. Fırat abi iyi akşamlar, ben Çetin Bakar, sıradaki parçalar Şevki Şafak, Eduzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı kardeşlerime gelsin, her şey gönlümüzce olsun demişler. Yeniler ben Duran Yeşil Yaprak, Antepli canım kardeşim, sıradaki parçayı Mustafa Yeşil Yaprak'a armağan ediyorum. Zindan soğuk, zindan yaş, özgürlük de görüşürüz kardeşim benim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Fırat abi, ben Emrah Gezgin, Deniz Büyütür. Deniz Büyüktür, üzerinde durulmaz. Dostluklar kutsaldır, unutulmaz. Sıradaki bütün şarkılar dostlarıma gelsin. Mazhar Kör, Kürşat Özde, On Demir Yılmaz, Mahmut Han, Mustafa Alpaltun, Hüseyin Arslan, Aydın Ocakçı ve Bayram Öztürk için gelsin demişler.

0: özleyenler vardır mutlaka. Bu güzel şarkı tüm özlem duyanlara armağan olsun. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam, damarsa damar, işte o kadar.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
1: Mersin FM. 104.6.

Sevgilini bekliyorum, sevgilinle yaşıyorum. İnan seni çok ama çok özledim. Sibel Can diyorum, bu radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırayı Ümit Besen alacak. İyi akşamları yayınlar. Ben Gaziantep'ten katılıyorum. Yayınlanacak tüm şarkılar Halit Yeşilyaprak. Sıradaki parçayı canım oğlum Mustafa Yeşilyaprak'a armağan ediyorum. Hepinize iyi yayınlar, iyi akşamlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun Fırat Bey, iyi yayınlar. Enes'im, sol yanım, sen nerede olursan ol her zaman kalbimdesin. O kadar güzel baktın ki bana, sevmeseydim günah olurdu. Kurban olduğum bir adam sakallarına kadar sevilir mi demeyin. Ben o adamın kiprinden tut her zerresine aşığım. Seni çok seviyorum Enes Işıklı. Ali Can'a, Hüseyin abiye, Veysel'e, Kadir Çelik'e gelsin sıradaki tüm şarkılar. Armağan olsun demişler. İyi yayınlar canım eşim, mutluluğum hayatımın en güzel parçası. Seni çok seviyorum sıradaki parça canım eşim Mustafa Yeşilyaprak'a armağan ediyorum demişler. İyi akşamları, yayınlar, el oluşan.

0: Mel için sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ayrıca çok sevdiğim kardeşim Can Çakır, Burak Çetinkaya ve ayrıca arkadaşlarına gelsin. Yayınlar dilerim. Sizlere de armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin.
1: Güneş doğmasın. Madem ki son defa sarılacağım.
0: Hasretine kurban olduğum adam, sen bana en güzel yar oldun. Sevginin bir sınırı var mıdır bilmiyorum ama her cümlemde, her zerremde, tüm benliğimle seni çok seviyorum. Sıradaki aşk şarkıları hepsi Kürşat Öze armağan olsun demiş dinleyicimiz. Gelsin bakalım o zaman tüm aşk şarkıları.
1: Yırtık resmini.
0: 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Madem ki bu gece ayrılacağız, istemem bir daha güneş doğmasın. Madem ki son defa sarılacağız, gizli gözyaşlarını gören olmasın. Nasıl unuturum sevgilim seni? Ölüme götürür hasretin beni. Islak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim. Madem bende kalmasın.

Neyleyim doğacak güneşi artık. Neyleyim olacak sabahı artık. Sevgilim bizle mi ayrılacaktık? Git veda etmeden duyan olmasın. Nasıl unuturum sevgilim seni? Ölüme götürür hasretin beni. Islak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim.

nasıl unuturum sevgilim seni? Ölüme götürür hasretin beni. Islak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim. Bende kalmasın ümit ve sen yorumu radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla tüm

güzelliğiyle devam etmekte. Güzel bir Ali Tekin Türe yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Benim sözümde, gözümde, sende asıl sen söyle. Kimle karıştırdın başkalarını böyle? Ben Bediran İbili sıradaki şarkılar. Dostlarım Sefa Çetin, Burak Çetin Kaya, Erol Üşenmez, Erin Özdemir, Can Çakı, Çağrı Yusuf Işık, Nuri Eser'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Masal Köy. Sıradaki şarkılar dostlarım Ali İbrahim Kart.

0: Ayhan Solak, Semir Gence armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki bütün güzel şarkıları Hasan kardeşim Kadir Çeri'ye. Aradan saatler değil, seneler geçse, uğruna dünya değil, canım gitse. Yine seni sevmekten, yine seni beklemekten vazgeçmem. Seni çok seviyorum, canım sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Ne olursun.
0: Ben Serkan, yayınlar demir. Parmaklıklar sadece bedene ayırır, kalbimiz her zaman bir. Silifke'de bulunan abim Sefa Çiftli'ne sıradaki tüm şarkılar armağan olsun demişler. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ali Tekin Türe, Sen Gittikten Sonra radyonuzu sizlerle.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
6: Baba, büyüksün.
1: Eyvallah. Bahar geldi mi sanıyorsun sen gittikten sonra? Gözlerin güldü mü bir kerecik olsun? Dön de, dön de kördüğüm olan hasretimi çöz. Duvara çakılı kalan gözlerimi, ne olursun. Zaman o zaman, her şey o günkü gibi. Ben yine sarhoş, ben yine yorgunum ayrılıktan. Oysa, oysa istediğim bunlar değildi biliyorum. Başkaları yaşadı benim hayatımı seninle. Uçsuz bucaksız bir deryaya düşmüşüm. Ne sarılacak bir yılan, ne gelen bir gemi var. İşte ben, işte ben böylesine çaresiz kalmışım. Sen gittikten sonra. Zaman geçti mi sanıyorsun sen gittikten sonra? Güneş doğdu mu bir kerecik olsun? Oysa, oysa istediğim bunlar değildi. Sen de biliyorsun. Başkalarıyla yaşadın. Ellerle yaşadın benim hayatımı. Benim mutluluklarımı. Benim özlemlerimi. Bir gün, bir gün sessizce öleceğim. Ne sen duyacaksın, ne de başkası. Tanrı'nın kolları saracak beni. Senden daha vefalı. Silecek kan çanağı gözlerimi. Doğmayan güneşlerimi verecek avuçlarıma. Gelmeyen baharlarımı serecek ayaklarıma. Ve ben mutluluğu yaşarken yine seni bekleyeceğim. Cennetin sokaklarında. Cennetin sokaklarında.
0: Vallahi bu adam var ya, vefat etmemeliydi arkadaşlar. Yani bu adam gitti, artık ne şarkı sözü yazılır ne bir şey. Biliyorsunuz Müslüm Gürses'ten tutun Cengiz Kurtoğlu'na, Bülent Ersoy'a kadar birçok sanatçımızın okumuş olduğu şarkıları, sözlerini yazan sanatçımızdır Ali Tekin Türe. Bu güzel şiiriyle de rahmetle anmış olduk sevgili Ali Tekin Türe'yi. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Katkar ile birlikteliğimiz devam etmekte sevgili dostlar. Güzel bir Yurseven kardeşler yorumu ile sizleri baş başa bırakacağız ve de şiirimiz de az sonra sizlerle olacak. Yeniler Fethi abi, ben Hasan Kör. Sıradaki tüm şarkılar değerli Hasan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt ve biricik Hasan abim Mazhar Kör'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Yeniler Fethi Bey, sıradaki en güzel şarkılar İlkay Abukan'dan, eşi Özlem Abukan'a gelsin. Yanımda olmadığın her an kalbim senin için atmaya devam ediyor. Hasretin seni daha da çok sevmeme sebep oluyor canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Muttan Selcan Silip.

0: Bir de bundan kardeşim Sefa Çetin'e Selektrim güzel şarkılar armağan olsun demişler. Evet, bu mesajı okumuştuk. Tekrar okumanın mantığı yok. İyi akşamları yayınlar. Ben de Rolü Şenmel. Selektrim güzel şarkılar Bildiren Emir için gelsin. Ayrıca sizlere de gelsin. İyi akşamlar yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi bu WhatsApp numaramızı özellikle arayan dinleyicilerimiz var arkadaşlar. Yani aramayın. Yanımızda bir telefon yok. Bir tablet de yok. Sadece WhatsApp hep açık. Gelen mesajları okuyabiliyoruz. Hani aramış olsanız bile cevaplayamıyoruz yani. Bilginiz olsun. İyi akşamlar. İstek hattı mı diye sormuş sevgili dinleyicimiz. Yeni dinliyor belli ki. Bazen vazgeçmek en güzeldir. Bir fahşiyeden Burak Çetinlik'e evet. Can Çakı için Nuri Eser'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Doğan Demir Yılmaz'dan Çağla Nur'a gelsin ne olursa olsun. Bu kalp her zaman senin için atacak, kalbimin tahtında hep sen olacaksın sevdiğim, değerlim benim diyerek mesajını sonlandırmış. Yurtseven kardeşler, elveda ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir de üstüne bir de şiir patlatalım mı? Hadi bakalım patlatalım şiirimizi. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Mersin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam.

Çağır beni. Çağır da büyüsün içimdeki biriktirdiğim bütün yalnızlıklarım. Adım adım büyür yalnızlık, yürüdükçe devalaşır kimsesizlik. Dur, ne olur sen de gitme. Yalnızlığın üzerime yüklediği bu sensizlik artık beni boğuyor. Buradayım baksana, karanlığın tam ortasında. Ne olur artık gitme. Sana çok ihtiyacım var. Kurtulmak istiyorum ama koşamıyorum. Çaresizlik öyle bir bulaşmış ki bu sokaklara, takılıp düşüyorum.

0: Orta selam, damara devam.
1: Baba, büyüksün. Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim. 104.6.

kadar mı zor sen? Bu kadar mı zor sensizlik? Canım o kadar çok acıyor ki artık bağırmak istiyorum sesimin yettiğince. Bağıra bağıra ağlamak ve haykırmak istiyorum. Anla artık, anla. Seni seviyorum diye. Ama olmuyor işte. Ve yine o şarkı başlıyor bir uğultu misali. Biliyor musun? Seyirci kaldıysan bu yürek yangınlarına, her yıla bir nefes tutar oldum. Arta kalan küllerden kurşuni sevdalara bir adım var. Lakin yüreğime adım geçmiyor. Ömür defterimden hüzün yapraklarını yırttım. Ama yüreğine adımı astım.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyorum.

0: Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Evet, programımızın ilk saatini geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Artık son saatimizdeyiz. Selam iyi yayınlar, ben Kıymet Kurt. Sıradaki tüm güzel anlamlı parçalar kızım Çağla Nur'a gelsin. Seni çok seviyoruz anneciğim. Bunu unutma, Şule'ye denize armağan olsun. Allah'a emanet olun, canlarım benim diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Fırat Bey, İlkay Abukan'dan canından çok sevdiği biricik eşi Özlem Abukan'a gelsin sıradaki şarkı. Ötesi berisi yok, seni çok seviyorum ve ölene kadar çok seveceğim demiş. Merhaba, iyi akşamlar dilerim. Sevgide bulunan eşim Seyhan Acar'a sıradaki şarkı gelsin, onu her şeyden çok seviyorum demişler. Ben Çağla Nur, sıradaki şarkı Doğan Demir Yılmaz için gelsin. Seni çok seviyorum, hayatımın anlamı, hayatıma girdin, renk kattığın için teşekkür ederim. Seni çok ama çok seven Çağla Nur diyerek mesajını sonlandırmış. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Etkinle sizleri baş başa bırakıyoruz. İşte sevgi dedikleri radyonuzda sizlerle.

ummadığım anda çıktın karşıma. Sevdim mi bilemem ama alıştım sana. Belki eksik sevmeler, belki yanlış sevmeler yaklaştırdı beni sana. Bir kötülük görmedim senden, İyiliğinden bahsetmiyorum bile. Pas tutmuş yüreğim benim, kendimi bile göremiyorum. Hani her yazan karşı tarafı suçlar ya, ben senin karşında eziliyorum. Leyla sendin gülüm, ben senin karşında mecnun olamıyorum. İşte sevgi dedikleri, işte aşk dedikleri, işte tutku dedikleri buymuş güzel.

0: Sonrasında Azer Bülbül ile birlikteliğimize devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Fırat abi ben, Ali Özkan Sadık. Tüm güzel parçalar kardeşim Sefa Çetin, Ömür Kara, Nuri Eser, Burak Çetin, Kayaralı Uşenmez, Bedir Anibili, Can Çakı, Çağrı, Yusuf, Işık, Armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Ben Nuri Eser Sadık, şarkı arkadaşlarım ve aileme armağan ediyorum demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna ve Mesal, bir nefesi kokuna son nefesimi verecek kadar çok seviyorum seni Sadık. Tüm güzel parçalar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş. İyi yayınlar, ben Direm Alpaltun Sadık. En güzel şarkılar Aslan amcam Mustafa Alpaltun'a gelsin amcam, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyelim canım abim Kerem Kaçar'a. Sen benim hayatıma renk katan, geleceğime yol gösteren abimsin. Sıradaki parça canım abim Kerem Kaçar için ve onun arkadaşlarına Muharrem Çoban ve Suat Fuat için armağan olsun, selam olsun demişler. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla Azer Bülbül radyonuzda sizlerle gidiyor musun?
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin FM 104.6.

0: Mersin FM 104.6.
1: Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Ferdi Tayfur yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Ama öncesinde şöyle bir mesajlara bakalım. Nasıl? İyi günler, ben Masal Öykü. Dün benim isteğimi okuduğunuz için çok teşekkür ederim demiş. Teşekkür edecek bir şey yok yani. Herkesin mesajını okuyoruz. Sıradaki tüm güzel fahişler öncelikle abim Fırat'a. Sonra sana ayrıca canımdan çok sevdiğim babam Erol Üşenmez'e gelsin. Fırat abi, babamı sevdiğini söyler misin demiş. Sevgili Masal Öykü, babası Erol Üşenmez'i çok seviyormuş. Allah kavuştursun sevgili kardeşim. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım kocam Hasan Cansız'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Hani insan esir düşer ya bir sese, bir gülüşe, bir çift göze. Ben de öyle düşmüşüm her zerrene bir tanem demiş. Merhaba yayınlar. Sıradaki tüm parçayı Silifke'de bulunan canım oğlum Onur Kağan Karakuzu ve tüm arkadaşlarına armağan ediyorum. Yaşama kaynağım, ne kadar dil döksem sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Seni çok seviyorum annem, seni çok özledim demiş. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz.
0: Mersin FM 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
4: Nasıl da sevmiş

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
0: Mersin FM
2: 104.6.
0: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

Ömrümün mutluluk kaynağı sensin Ferdi Tayfur. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Selam abi yayınlar. Ben İzmir'den Tuğçe Sıradaki tüm şarkılar Aslan İkizler, Suat ve Fuat Tekir için armağan olsun demişler. İyi akşamlar yayınlar. Ben Betül Sıradaki şarkı canım çocuklarım Zümre ve Ali Eymen için istiyorum. Sizi çok seviyorum canlarım diyerek mesajını sonlandırmış. Öyle bir umut et ki gönlüne, gününe perde, bugününe ışık, yarınına güneş olsun. Bu akşamki yayınlayacağınız bütün parçalar kızım Burcu İlhan'a armağan olsun. Teşekkürler, iyi yayınlar demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, sadık şarkı eşim Hüseyin Arslan'a gelsin. Senin adını çağırır kuşlar, yıldızlar senin simanı yansıtır. Seninle başladı milat, asırlar geleceğe bizi çağırır demiş dinleyicimiz. Selamları yayınlar. Sadık tüm şarkılar sevgili olan kardeşim Bayram Öztürk için gelsin. Yayınlar İzmir'den selamlar demişler. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Aris Susam'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Mecbur bıraktılar radyonuzda sizlerle. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz son yarım saatimizle devam edecek.

0: Kurban damara devam.
1: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin FM 104.6.

yaşamaya, bu aşk için ağlamaya. Bizi mecbur bıraktılar resimlerle avunmaya, anılarla yaşamaya, bu aşk için

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay Döner Ayran 100.

0: 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
6: Fırat'la Damardan Kalbe.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Son 26 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Artık son mesajlar. İyi yayınlar, ben Erol Üşenmez. Hayat ne kadar acımasız olursa olsun, canım kardeşim Burak Çetinkaya, sen dik dur. Çünkü senden bir tane daha yok. Sen bu dünyada markasız sıradaki parçalar, dostum, çocukluk arkadaşım, yoldaşım Burak Çetinkaya'ya armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selam Fırat, Sedek, Şarkı, Bedirhani, Bili'den Çağrı, Işık, Sefa, Çetin, Burak, Çetin, Kaya, Cihan, Çakı, Eren, Öztürk ve Erol Üşenmez'e armağan olsun. Kolay gelsin yayınlar demiş sevgili Aynur ablamıza, selamlarımızı gönderelim. Afra Kokoreç'ten Kadir İbili ve Aynur İbili. Bu güzel şarkı sizlere de armağan olsun. Bugün çarşamba, kapalısınız. İyi akşamlar, ben Mutan Melike Delice. Bugün çalacak olan tüm şarkılar Silifke'de bulunan ablarım Tülay, Melahat, İclal, Özlem, Burcu, Zehra Deniz, Sema Sibel, Sebat Seher ve Minik Destanım'a armağan olsun. Sizi çok öpüyorum demiş. İyi akşamlar, ben Manavgat'tan Umut Muzaffer Topuz. Sıradaki parçayı çok değer verdiğim kardeşim, can dostum Erol Üşenmez ve Can Çakı, Burak Çetinkaya için armağan ediyorum. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. İbrahim Tatlıses, Namı Değer İmparator. Güneş Doğmuyor isimli o güzel yorumuyla radyonuzda.
8: Fırat'a selam, damara devam.
9: Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
10: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Mersin efendim.

0: Sabahlar.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. İbrahim Tatlıses yorumunu geride bıraktık ve Müslüm Baba ile devam edeceğiz. Müslüm Babacılar hazır mı? İyi günler, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel parçalar Aslan abim Erol Üşenmez ve Cihan Çakır'a gelsin. Sizleri çok seviyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, iyi günler canım oğlum Mesut Çulhacı'ya. Tez günde kavuşmak dileğiyle sıradaki şarkı armağan olsun demişler. Merhaba, iyi günler. Sıradaki parça Veli Ancelik ve ailesi için Fatma Eyüp Kundakçı Çiftçi'den armağan olsun, hep yanınızdayız. Temennisiyle diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Yaşamak buysa tanrım, kim bilir ölmek nasıl? Haydi bakalım Müslümcüler, ver coşkuyu kolonlara diyoruz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar.
0: Mersin efendim.

Aynı devam ediyoruz sevgili dostlar. Sıradaki şarkısı bir kere olan eşim Kajun Deniz Demir için çalar mısınız? Onu çok seviyorum demiş. İyi yayınlar kardeşim. Fırat Sıradaki parça öncelikle Cağ Kebabı ve çalışanlarına gelsin. Daha sonra Biricik oğlum ve arkadaşlarına armağan olsun diyerek selamlar diliyorum. Kolay gelsin. Seviliyorsunuz demişler. Eyvallah. Bizler de sizleri seviyoruz. Selamlar olsun. Selam Fırat Bey, yayınlar Sıradaki şarkı kardeşim Bayram Öztürk için gelsin. Kendisini çok seviyoruz İzmir'den. Sevgiler, selamlar demişler. Ne güzel bir şarkı Selami Şahin. Seni hala çok seviyorum. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.

0: تا سلام دمارا دوام
1: هد دمار فول دمار
2: مرسی نفهم
3: 104.6

rakının kralı radyonuzda sizden yeni sevgili dinleyenler. Vallahi süremiz doldu var ya, süremiz dolmasa var ya. İçmeden sarhoş edeceğiz. Bu şarkılarla var ya, sarhoş edeceğiz arkadaşlar. Evet, son iki şarkımız Bergen Benim İçin Üzülme. Radyonuzda sizlerle olacak. Hemen şöyle bir mesajlara bakalım. İyi akşamlar, ben Adana'dan Nurten Sıradaki Parça Ali Can. Tanrıver oğluma gelsin. Seni çok seviyorum annem. Enes oğluma da çok selam. Sevgilerle seni çok özledim Ali Can. İyi ki varsın. Kendine iyi bak. Kurban olduğum yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz.

Gezgin'den İlk Aşkın, babam Emrah Gezgin, amcalarım Kürşat Özdumaz, Sarkör, Doğan Demir Yılmaz için gelsin. Sen gittiğinden beri sürekli çevreme seni ve seninle yaşadıklarımı anlatırken buluyorum kendimi o köşeyi. Dönünce seni görecek gibi hissediyorum. Seni çok özledim ve çok seviyorum canım babam diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili Öykü olsaydı da bu mesajı okusaydık. Abim ben Çiğdem, Sedeki Parçalar.

0: selam damara devam.
1: Yürü be Allah'ına kurban.
2: Baba büyüksün.
0: Eyvallah.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

0: yüzünde.
1: Valla var ya, Bergen çalınca aklıma sevgili patronum Rüstem Kayatepe geliyor. Niye diyeceksiniz? Öğle saatinde program yaparken bu şarkıyı çaldığım zaman, ya daha doğrusu Bergen veya Erol Budan işte bu tarz şarkılar çaldığım zaman ya kızardı bana, fırçaya kayardı.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Ya bu ne derdi gündüz gündüz ya, bayıyorsun milleti o şarkılar diye. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Evet, son şarkımız. Güzel bir türküyle sizleri baş başa bırakacağım. Sevgili Arzu, ne fayda diyecek radyonuzda. İyi günler, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım eşim armağan olsun. Sizleri çok seviyorum. Dünyam bunu bilin diyerek mesajını sonlandırmış. Maşallah, mektup gibi bir mesaj var. Merhabalar, ben Mersin Mutlu'dan Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve onun saygıdeğer dostları olan Ali Taş. Oktay Demirezen, Emrah Eskioğlu.

0: Tuğra Çalışkan, Yasin Şahin, Mert Alış, Veli Ançelik, Eyüp Okay, Sefa Çetin, Ahmet Sekan ve Rafet Gediye sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Vallahi kardeşim gerisini okuyamayacağım, kusura bakma, artık zamanımız doldu, programı bitirmek zorundayız.
1: Yalvarsam zaman adla dönmez.
0: Ve bu güzel şarkıyla da birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteydim. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz, kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili Zahmet Yaşar'a buradan selamlar olsun, değerli ekibine selamlar, iyi akşamlar, iyi geceler dileklerimizi gönderelim. Yarın saatlerimiz yine aynı saatleri, aynı dakikayı gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız sevgili dostlar. Görüşürüz, ekibinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya ve yayın tekrarlarımızda sizlerle olmaya devam edecek sabaha kadar.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah. Mersin efendim. 104.6 Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

verdim seni. Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı. Yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

0: yar yar, gönlümün cefası. İçimde cehennem, içimde yangınlar. Nasıl vereceksin bunca hesabı? Nasıl vereceksin bunca hesabı? Yar, yar.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim.

destanla yazacağım aşkımı. Havuyu sevdaya bitirmek var mıydı?

Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum.

alışkanlığım oldu. Unutkanlığım sen. Korkularım, kaygılarım sen. Ne kadar aşktan ağzın yansa da üfleyemiyorum yorgun kez. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mısın?

her çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

ruhuma ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmayan en

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

0: Tek adresi Mersin FM. Hep damar. Full damar.
1: Aşk çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, hepsi de öldü. Fakat aşk ölmedi.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri yeni bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Afra'yla. Adı İntikam'dı. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bazı insanlar hayatımızdan gitse bile bıraktıkları his uzun süre bizimle kalmaya devam ediyor. Bir sokakta, bir şarkıda ya da hiç beklenmeyen bir anda yeniden ve yeniden aklımıza geliyorlar. Belki de özlemek unutamamaktır biraz da. Şimdi tam da böyle bir duyguyu, böyle bir hissi anlatan bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Unutulanlar, İbrahim Erkal sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

sen kal böylece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özber Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Telinde Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Özlemek sadece birini aramak değildir bazen. Eski bir zamanı, eski bir mutluluğu ya da eskisi gibi hissedebilmeyi istemektir. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılarınızı değerli eşim Murat'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun. Mor Hicranlar, Hakan Taşıyan sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özberk Kurtar mentorluğunda devam ediyoruz. Tam da bugünün havasına uyan bir şarkıyla devam ediyoruz hatta. Bir uzak şehirdeyiz. Hayır, daha önce de ben şey demiştim, artık bu saatten sonra zaten gibi soğuk olmaz gibi bir yorumda bulunmuştum hava durumu hakkında konuşurken. Bugün de yağmurlu bir güne uyanmak tabii bana da şok etkisi yarattı. Galiba biz yaz mevsimine geçemeyeceğiz. Sen, yağmurlar yağıyorsa... Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özberk Kurt'a teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Sizleri Fatih Kısaparmak'la baş başa bırakıyorum. Ben iki kere ağlarım. Sizlerle radyonuzda.

yastığın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor.

söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordu. Bir hayat yakıyordu. Biliyordu. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca programımızın da ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Bence bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunuzu sandığınız duygular bir anda yeniden ortaya çıkabilir. Şimdi sizleri Ertuğrul Polat'la baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkı Özbay Kurtarma. Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Varsam senle, yoksam senle. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, Tarsus'tan dinliyoruz en güzel şarkıları, değerli abim Yılmaz'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 288. Allah, numaraları karıştın. Tamam, numaramızı vermeyelim ya. O kadar çok sponsorumuzun numarasını dinliyoruz ki tabii ki burada. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Numaralar da haliyle birbirine karışıyor ya. İnanılmaz, bu arada hatırlayamıyorum numarayı. O zaman sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakayım, olmayacak böyle. Cengiz İmren'le sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Duy, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Sezer Bebe sizlerle radyonuzdaydı. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Arif Susam yorumuyla Acımıyorsun dinleyeceğiz sizlerle. Ve bazı vedaların üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, insanın içinde küçük bir sızı kalıyor. Belki alışılıyor ama tamamen geçmiyor maalesef.
1: Tek tesellim kaldı.
0: Şarkının güzelliğine bakar mısınız ya?
1: Onu da al eğer.
0: Harika bir şarkı, harika bir yorum.
1: Hiç düşünme.
0: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum. Acımıyorsan Arif Susam sizlerle radyonuzda.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

gibi umutlarımı, çaldın bugünümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz.
1: Durdurun zamanı.
0: Birini unutmaya çalışmak bazen onu daha çok hatırlamaktır. Ne kadar uzaklaşsan da bazı anılar hep aynı yerde kalıyor. Ama şimdi asıl mesele bence insanın kendini özlemesi. Şimdi sizleri öyle bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Ümit Besen, durdurun zamanı hiç geçmesin yıllar diyecek.
1: Şimdi aynalarda
0: başka biri var. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
2: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.0.
1: Durdurun zamanı, hiç geçmesin yıllar. Yağmasın saçlarıma, yağmasın karlar. Çocukluk günleri.
3: Özbay Kurtarma sponsorluğu sona erdi.

albümlerde yaşar o güzel anılar. Gözlerim doluyor baktığım anlar. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar. Şimdi aynalarda başka biri var. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar.

0: Bugün sanırım üzerimde biraz dalgınlık var. Sürekli bir şeylere basıyorum, bir şeyleri unutuyorum. Ya neden böyle oldu anlayamadım ama neyse, ne yapalım artık. Verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Ömer Danış'la baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunu sandığın hisler bir anda yeniden ortaya çıkar ve hafızanın en derin yerinde kalan anılar bile yeniden canlanabilir. Biliyordum su gibi muhtacım sana. Şimdi bu şarkıyla sizleri geçmişe götüreceğiz. Harika bir Cengiz Kurtoğlu şarkısını dinleyeceğiz sizlerle birlikte.

0: bir mesaj paylaşalım. Daha sonra sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. İyi yayınlar Selin Hanım. Kolay gelsin. Sıradaki en güzel aşk şarkılarınızı değerli eşim Baran'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Seninle yaşadım sensiz günleri. Sana gelirim. Cengiz Kurtoğlu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Selin yayında.

Sevgisel'in de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Şimdi özlem özlem diyoruz ama aslında her özlemin içinde biraz da umut var aslında. Bir gün yeniden karşılaşma ihtimali, yeniden konuşabilme düşüncesi. Belki de insanı ayakta tutan şey tam olarak budur. Zaten şimdi Bergen de söyleyecek bizlere. Bu son olsun sevgilim diye. Barışalım yeniden. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Bu son olsun. Bergen sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar. Eşim Ramazan için Selahattin Özdemir'den bir şarkı çalarsanız çok mutlu oluruz demişler. Çalmaz olur muyuz ya? Zaman sizleri Selahattin Özdemir'le baş başa bırakalım, çıldırabilirim sizlerle radyonuzda.

Ve şimdi sondan bir önceki şarkımız. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakacağım birazdan. Bu benim kaderim, değişmez talihim. Gülmedi, gülmüyor kaderim diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.

İşte gidiyorsun yabancı gibi. Gideni ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Tanrı'ya yalvarmak benim

Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz.
3: Bakışların yaralıyor, gönlümde bir yer arıyor.
2: Bugün de saatler tam 16'yı gösteriyor ve zaman gönül yaralarına tercüman olan şarkıların zamanı. Bugün perdeyi öyle açıyoruz ki yüreğinde kor taşıyanlar, sevdası yangına dönenler radyoların başına. Eyvah yine düştü gönlüm bir zalimin ocağına diyenlerin sevdasına ses olmak için geldik. Gökhan Güney'in o eşsiz yorumuyla düştü gönlüm diyoruz ve Babalar Resitali böylelikle başlıyor. Kulaklarınız bizde olsun Gökhan Güney. Gökhan Güney düştü gönlüm şarkısıyla sizlerle radyolarınızda olacak.

Gökhan Güney'le Steli devam ediyor. Bu şarkının, yani sıradaki şarkının yeni çıkan versiyonu var. Ben onu da çok seviyorum ama bu versiyonu bir başka yani. Bir seni düşündüm, bir de kendimi diyecek. Gökhan Güney şimdi radyolarınızda sizlerle birlikte olacak. İçime hasretin dolup taştıkça, gözlerim boşluğa daldıkça, o eski günleri hatırladıkça bir seni düşünürüm, bir de kendimi. Şimdi maziyi düşünürken sizlere bu güzel şarkıyı armağan ediyorum. Gökhan Güney, bir seni düşündüm, bir de kendimi. Ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olacağım.

0: Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali. Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde bendeniz Zeynep sizlerle birlikteyiz. Şimdi Müslüm Gürses'te biraz aşktan bahsedeceğiz. Hani böyle hayatınız olağan akışında gider, bir anda yollarda hayatınızı değiştiren, sizi su misali akışa büyüleyen o özel insanla karşılaşırsın ya. İşte şimdi hayatınızdaki o özel insanlara bir selam gönderelim. Müslüm Gürses'le birazcık aşkla konuşacağız. Mest oldum diyecek Müslüm Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sanki birdenbire bir şey oldu, dilime söylenmeyi bulamadım kelime diyecek Müslüm Gürses. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

İşte böyle mest olup, aşık olup, böyle güzel havalarda aslında aşk kalbinize bir kuş gibi konuyor ya. Ardından da maalesef bazen aşk hüzünlü oluyor, hüzünlü bir şekilde bitiyor. Çok sevdim, sonunu hiç düşünmeden ayrıldık, sebebi neydi bilmeden diyecek Müslüm Gürses, Öğrenemedim şarkısıyla sizlerle radyolarınızda olacak.

0: ستالی.
1: Galiba hayattaki en zor şey birini unutmak sanırsam. Yani Müslüm Baba bile unutmayı öğrenemedim diyorsa bu iş böyledir. Şimdi Adnan Şenses'te aynı dertten müzdarip olacak ki vallahi billahi unutacağım diyecek. Bizim şarkımızı bir daha çaldır bu gece son defa ağlayacağım diyecek. Şimdi sizlerin şarkısını son kez çaldırıyorum bakalım. Ama gerçekten hüzününüz son kez olsun. Adnan Şenses sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.

Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

Selami Şahin Resteli'nin ikinci şarkısıyla sizlerleyiz. Az önce kaderim mi yoksa sen mi suçlusun diye sormuştu Selami Şahin. Şimdi de gözlerin bir silah, bakışın kurşun diyecek. Aşkı bize böyle tarif edecek Selami Şahin. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Mesitali.
1: Ne güzel söyledi öyle Selami Şahin, severek uğrunda ölebilirim diye. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri'nin bu şarkıyla da birlikte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane babalarını dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri'nde buluşuyoruz. Şimdi de son şarkımız Ferdi Tayfur'dan gelecek. Ardından ağlayan şarkılarıma şiir oldun, beste oldun, söz oldun. Yıllarca kuruldun gönül tahtıma, benim oldun, canım oldun, can oldun diyecek. Çok güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğim. Kanayan gül diyecek. Ya da yine sensiz. Şarkının adı ikisinden birisi de olabilir. Tahmin değilim. Herkese şimdiden iyi dinlemeler. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Yine yarın saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin efsanelerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri'nde buluşalım. Ferdi Tayfur, Kanayan Gül şarkısıyla şimdi sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Bizimle kalın.

alem artık sıkıyor beni. Ben böyle yaşamak istemiyorum.